Sen ömrümle gördüğün, sen yüreğime ördüğün, sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın. Çünkü sen can yoldaşım, sen sırdaşım, sen hayat arkadaşım. Söyle ey sevgili söyle, aşk bu muydu tatmadığın, tadıp da

0: gitme yerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. Gezme.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir taytuy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530-572-1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
4: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: kıracağız, patlatacağız.
1: Bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavak Dibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

son zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Bu aksesuar reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362-437-1212, 0543-437-1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun halindik güzel insanlara. Tüm Tutku FM dinleyen günü dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 8. ayın 22'si 2026 cumartesi günlerden güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla birlikteliğimizi startını hemen veriyoruz. Sonrasında yine unutulmaz güzel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada yolda seyir halinde bulunan Yüksel abim, Yüksel Çağman, sana da armağanım olsun abi.

0: Evet, Müslüm Baba. Orhan Baba'nın ardına Müslüm Baba'nın güzel bir unutulmaz eseriydi. Paylaştık bu güzel yorumu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Her hafta sonu olduğu gibi. Zaman zaman olamasak da hafta sonları yoğunluktan, işlerin yoğunluğundan bazen olamıyoruz ama sizlerle birlikte. Ama zaman bulduğum an hemen radyoda mikrofonu karşısındayım, sizlerin huzurunda. Yine bugün de unutulmaz güzel eserler sizler için gelmiş olacak. Bu arada mesajlarınız için de kısa ve öz olarak bizlere gönderebiliyorsunuz. 0542 744 65 55'ten WhatsApp üzerinden nereden dinlediğinizi isminizi de yazarak kısa ve öz olarak bizlere gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Babalar Restoran'ında Ferdi Baba'yla devam ediyoruz.
1: İsa ile hafta sonu.

0: Moto Aksesuar reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektörde 40

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz

0: ben aşk için ölürüm.
1: Evet, devam ediyoruz. 12.23 yaptık Türkiye saatlerini. Reklam kuşağının ardına da İmparator'dan Güzel Veysel geldi. Şöyle meteorolojiye bir baktım. Havalar bayağı bir nemli ve sıcak. Bugün 31. Ama önümüzdeki hafta sonlarına doğru hava sıcaklığı biraz düşüyor, 26'ya kadar ve yağmur gözüküyor. Ama artık Samsun'un neresine yağıyor? Peki. Mustafa göndermiş. İyi yayınlar kardeşim demiş. Yo, biz de yoldayız. Seyir halinde seni dinliyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısını demiş. Şarkıyı da biliyor. Sıradaki şarkıyı. Peki, armağanınız olsun o zaman. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Bugün yolculuk yapan, seyir halinde olup kaptanlarımıza, uzun yol kaptanlarımıza hayırlı seyirler. Allah kaza bela göstermesin. Mesajlarınız geldikçe okuyacağım. Haberiniz olsun.

Evet, bu arada kardeşim benim Firali Saatler Murat, ona da armağan etmiş olun bu güzel eseri. Yine unutulmaz eserlerin tek adresi İsa kardeşim selamlar demiş. Dinliyoruz seni diye radyonun sesini açtık, son ses diye valla. Çorum'dan sevgiler demiş, seni dinliyoruz. Bir şarkı da bize gönderirsen çok seviniriz demiş. İslam göndermiş mesajı. Ahmet iyi yayınlar kardeşim, bizler de dinlemedeyiz. Bir şarkı da bize gönder. Peki, armağanımız olsun. Sırada Bitmesen var. Unutulmaz bir esiriyle sizler.

0: Evet, program başında bu sanatçılar hani böyle babalar reislerinin ardına banko gelen şarkılardan biri. Onları da paylaştık bu arada. Yine İmparator Cengiz Kurtoğlu bitme sen geldi. Sonrasında bakalım. Yine mesajlarınızı geldikçe okuyacağım. Bu arada 0542 744 65 55'ten WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz mesajları da değerlendireceğim. Haberiniz olsun bu arada. Peki bakalım şöyle hemen. Bir kardeşimiz yine bizi dinlediğini belirtmiş. Volkan Konak'tan bir şarkı istiyorum. Senin gönlünden geçen bir şarkıyı yer verirsen çok seviniriz demiş. Peki. Güzel bir şarkısını seçtim. Armağanımız olsun. Hamit kardeşimize ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım bu güzel Volkan Konak şarkısını.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku F.

0: Evet, unutulmaz bir Zeki Müren yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. Bu arada yolda seyir halinde Atakum'a doğru giden Kalpten Kalbe Taner, o da bu akşam 20'de sizlerle birlikte olacak. Normalde hafta içi her akşam sizlerle birlikte oluyor. Sesini duyuyorsunuz vallahi. Kalpten Kalbe Taner güzel şarkılarıyla şu anda yolda seyir halinde beni dinliyor. Selamlarımı göndermiş olayım. Samev gayrimenkule de ve personellerine, müşterilerine de selamlarımı göndermiş olayım buradan. Güzel bir selamı Şahin şarkısı da sizler için armağanımız olsun. İdris Memiş, İdris kardeşime de, o da çalışırken beni dinliyor ve yanında bulunan tüm dostlarına, arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına da armağanımız olsun diyelim. Sonrasında iyi yayınlar İsa kardeşim, ben Deli Kız, senden Zeki Müren'den günlerdir içime çöktü ayrılık şarkısını istiyorum. Deli çocuğa gelsin bu şarkı demiş ama az önce Zeki Müren'den çaldık ama ilerleyen dakikalarda yer vereceğim istemiş olduğu şarkıya. Kolay gelsin diyorum tüm çalışan emekçi kardeşlerimize de. Güzel bir Selami Şahin şarkısıyla devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu
5: Tutku FM.

0: İstirahmette anıyoruz Ferdi Özbeğen, dert bende dedi, paylaştık bu güzel eseri. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. İlk saatimizi yavaş yavaş geride bıraktık. Artık güzel bir Güllü ablamıza güzel bir eserini yer vermiş olacağız. Onu da rahmetli anıyoruz. Gerçekten genç yaşta hayatını kaybeden, çok güzel eserler okuyan, yorumuyla fark katan, o güzel sesini her daim dinliyoruz. Şarkılar radyomuza da çalmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesine yine yer vereceğim. Mesajlarınız da geldikçe okuyacağım bu arada, haberiniz olsun. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir kardeşimiz yine, abi diyor, vallahi diyor, çok güzel diyor şarkılar diyor, unutulmaz, bazen diyor hiç aklıma gelmeyen bir eserine yer veriyorsun diyor. Bir anda böyle diyor, eskilere gidiyoruz diyor. Amaç o değil mi? Öyle değil mi? Yani unutulmayanlar, unutulmayan şarkılar. Tabii ki bu frekansta her tarzın en iyisini 105.0'da Tutku FM'de duyabiliyorsunuz artık yani, değil mi? Peki. Selam olsun diyelim. Güzel bir Güllü yorumuyla devam edelim. Sonrasında haber bültenine bağlanacağız. Günün gelişmelerini yine takip edeceğiz. Dünyada bakalım neler olmuş.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

Ne güzel de söylemiş Hakan abi, Hakan Taşıyan. Sağlıklı uzun ömürler versin. Mutluluk yağmuru dedik, sonrasında

0: içim.
1: Evet, günlerdir içime çöktü ayrılık. Paşamızdan geldi, isteklerde yer almıştı bu güzel eser. Paylaşmış olduk. Reklam kuşağımıza gitmeden önce bir Muazzez Abacı klasiği, unutulmaz bir eseri. Metin abi tam bir radyo aşığı, ben her zaman söylüyorum. Nerede olsa dinliyor bizi. Almanya'dan aracında seyir halinde şu anda beni dinliyor. Armağanımız olsun bu güzel eser. Olmaz.

0: geçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Tutku FM'de unutulmayanlar.
3: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, reklam kuşağının ardına Orhan Baba'yla ikinci saatimizin içinde hemen bir babalar restali yapalım değil mi? Vakti geldi çünkü. Her saatimizde babalar restalinin unutulmaz eserlerini ard arda göndermiş oluyorum bu arada. Peki bakalım, şöyle bir kardeşimiz selamlar İsa abi demiş. Benim diyor bir kızım var ama çok böyle senin dinliyor şu anda demiş. Onun için hareketli güzel bir şarkı istiyorum. Çalarsan seviniriz demiş. Filiz bir şarkı. Peki, çok tatlı. Maşallah maşallah, Allah'ım nazarlardan saklasın. Peki, babalar restoranın ardına güzel hareketli, onu böyle kıpır kıpır oynayacağı güzel bir şarkı göndermiş olacağım, haberin olsun. Ama şu babalar restoranını bir tamamlayalım, sonrasında kızının güzel bir eser seçip göndereceğim. Kıpır kıpır dinleyecek, oynayacak yani. Peki. Ne yapıyoruz? Müslüm Baba ve Ferdi Baba şarkıları arda arda gelsin o zaman.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Tutku FM.
2: İsa'yla hafta sonu.

Evet, Babalar Ressali'nde Müslüm Baba'yı da dinledik. Ferdi Baba'yla devam edeceğiz ama Yüksel abim, Yüksel Çağman şu anda çok sevdiği eşi Nurhan yengemle ve kızı, kızları deyip Neslihan ve Aslı'ya ve bir de torunu var Yüksel abimin, İnci diye. Çok tatlı, çok maşallah. Allah'ım nazarlardan saklasın çocuklarımızı. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, çok değerlimiz, altın topumuz onlar bizim. Peki. Yine güzel bir Ferdi Baba şarkısını da sizler için armağan etmiş olacağım. Yüksel Çağman, Yüksel abim ve çok sevdiği eşi ve kızları, torunu Çağman ailesine armağan edelim bu güzel Ferdi Baba şarkısını.

0: Evet, babalar restlerini tamamlamış olduk. İkinci saatimizde de dört güzel eser ard arda gelmiş oldu. Peki, bu arada hani bir sözümüz vardı Filiz kızımıza. 10 yaşında, şu anda radyosunda beni dinliyor. Hareketli bir şeyler istiyordu bizden. Söz verdik, çalacağız. Yani bir anda başka bir moda gireceğiz yani şu anda. İsa amcam diyor, niye çalmadı diyor şarkı bana diyor. Peki Filiz, geliyor şarkın. Güzel bir şarkı seçtim. Umarım beğenirsin. Sana ve babana, annene, sevdiklerine armağanımız olsun bu güzel eser.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, Filiz kızımızın istemiş olduğu bir eserdi, paylaştık 2-10 kala. Kafamda kentsel dönüşümler dedi, paylaştık. Peki, armağan ettik. Umarım keyifle dinlemiştir Filiz kızımız da. Ona ve sevdiklerine, annesine, babasına armağan etmiş olduk bu güzel eseri. Peki, mesajlarımız var. Bayağı bir Müslüm Baba şarkısı var, istekler var. Elinden geldiğince yer vermeye çalışacağım ama öncesinde Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne, İsa Kesimoğlu'na ve Toybelen'de yeri, Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne ve tüm müşterilerine ve ailesine ve tüm Kesimoğlu ailesine bir istemiş olduğu bir Müslüm Baba şarkısı vardı. Onu hemen göndereceğim. Ve ayrıyetten müşterilerine ve personellerine de armağan etmiş olayım. Bu güzel Müslüm Baba şarkısını reklam kuşağımıza gideceğiz bu şarkının ardına. Sonrasında mesajlarla kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne, İsa, adaşım İsa'ya ve tüm müşterilerine armağanımız olsun bu güzel eserimiz.
1: İsa'yla hafta sonu Tutku Efe.

0: Musa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı.

0: ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: İsa'yla hafta sonu
6: Tutku FM.

0: olsun.
1: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Birazdan son saatimize geçiş yapacağız bu arada. Mesajlar da bayağı bir birikti. Bu arada kuzenim Almanya'dan beni dinliyor, Nil. Az önce bir paylaşım yapmıştım. Beni yani Almanya'dan çekilen bir videoyu atmıştım. Kuzenim de beni Almanya'da zannetmiş. Ya vallahi diyor, gezelim diyecektim diyor. Keşke, inşallah bir gün o da olur Nil. Onu da söyleyeyim. Selamlar göndereyim. Sana da, Almanya Köln'de beni dinliyor şu anda. Radyosunu açtı. Kuzenime buradan selamlar göndereyim, oradaki eş dost akrabalarıma da. İnşallah bir gün oralara gelirsek gezeriz yani kuzen. Sıkıntı yok. Peki, bu arada mesajlara şöyle ben bir göz atmak istiyorum. Selamun aleyküm demiş. Hayırlı günler, ben Kavaklı Muharrem Kıran demiş. Sizden abim Muhammed Kıran, arkadaşlarım Harun Kıran ve Mehmet Karasoy, Hayati Ardal, kuzenim Ahmet Kıran ve Resul Kıran için Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses düeti olan Gitmeyin Yıllar parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş mesajında. Peki, hemen göndermiş olacağım onu da. Yine Almanya'dan Metin abimize tekrardan selamlar gönderelim. O da bir mesaj göndermişti. Mesajı da ben şöyle bir bakalım. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam İsa kardeşim, iyi gidiyorsun. Yeni yazma fırsatım oldu demiş. Her zaman gibi seçmelerin harika, sesin huzur dolu, devam böyle demiş. Sıradaki parça Tutku FM dinleyenlerine gelsin demiş. Almanya'dan o da, Metin abimiz her daim bir radyo aşığı zaten, dinliyor her zaman. Sonrasında Muharrem Say, iyi yayınlar, kolay gelsin abim. Şu an seni İlyasköy'de pazardayım. Dayım Hasan Uslu ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem sıradaki şarkıyı bize ve deplasmana giden Samspor taraftarımıza armağan eder misin demiş. Teşekkürler, kolay gelsin, iyi yayınlar abim demiş mesajında. Evet, Samspor yani Karadeniz derbisi var bu akşam. Başarılar diliyoruz Samspor'umuza. Peki, sonrasında iyi yayınlar kardeşim, seni dinliyoruz. Bir şarkı da bize gönderirsen çok seviniriz demiş. Peki, armağanımız olsun diyelim. Bu düet daha önce de istenmişti. O zaman hemen yer verelim bu güzel eserimize.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

0: Evet, bu şarkı bayağıdır istenmişti benden. Ben de bu şarkıyı hemen yer vermiş oldum. Daha önce geçen hafta, ondan önceki hafta da bir istenmişti bu düet. Paylaşmış olduk böylelikle. Keyifle dinlemişsinizdir umarım diye düşünüyorum. Peki, son saate geçiş yaptık. 14.02 Türkiye saatleri. Şöyle ne yapalım? Güzel bir unutulmaz Sibel Can şarkısı göndereceğim. Valla bayağıdır da böyle Müslüm Baba, Ferdi Baba, Orhan Baba, Ferdi Baba derken bayağı bir babalar restoranı uzun sürdü. Peki. Kuzenime de tekrardan selamlar gönderiyorum. Çocukların da gözlerinden öpüyorum bu arada, Almanya Köln'de. Nil kardeşime, kuzenime tekrardan selamlar. Çalacağım şarkı sizler için de armağanımız olsun diyeyim. Peki, Sibel Can sizlerle.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar. İsa.

yıllar geçince anlıyor insan. Son saatimizdeyiz. Güzel bir İbrahim Erkal yorumu. Rahmetli anıyoruz. Çok güzel eserleri, şarkıları var. Zaman zaman ben yer veriyorum bu şarkı sanatçımıza. Bu arada Hüseyin Altın'dan bir şarkı istenmişti. Birazdan göndermiş olacağım o şarkıyı da.

0: Tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Fatih Pars. Fatih, kolay gelsin. Güzel kardeşime de selamlar gönderin buradan. Bu güzel eser sana ve tüm emekçi kardeşlerine de, çalışma arkadaşlarına da armağanım olsun.
1: İsa'yla hafta sonu.

birlikteliği bize güzel bir şarkı. Hüseyin Altın'dan. Fatih komşum benim. O da beni dinliyor şu an çalışırken. Tüm emekçi kardeşlerime önce sana

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Evet, kısa bir reklamların ardına devam ediyoruz. Şu anda iki kral, sevdiğimiz bir abimiz, Sel abim benim ve Hakkı abi şu anda beni dinliyorlar. Kesin dükkanın önünde oturakları attılar. Masanın basayla çayı da söylediler. Şu anda beni dinliyorlar. Vallahi Yüksel abi az önce evdeydin. Şimdi Hakkı abinin yanındasın. Vallahi herhalde birazdan da ararsan Ankara'dayım diyeceksin herhalde. Çok hızlısın abi. Yüksel Çağman ve Hakkı abimize, Hakkı abi sana ve sevdiklerine armağanımız olsun.
5: İsa'yla hafta sonu
6: Tutku FM.

0: Evet, böylelikle Ablalar Resitalini de başlatmış olduk. Her zaman olduğu gibi ilk şarkımız Kamuran Akkor, Beni Kaybettin Artık dedi. Paylaştık bu güzel eseri. Tekrardan Hakkı abimize ve Yüksel abi, Yüksel Çağman, selamlar gönderin. Türkiye'nin sadece iki iline gitmemiş Yüksel abimiz. Hangi illerde abi onlar? Ben çok merak ediyorum. Oraya da gitmen lazım artık yani. İki kral abimize de selamlar gönderim tekrardan. Yüksel abim ve Hakkı abiye. Armağanımız olsun sıradaki şarkımız.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Tutku FM.
2: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, dört güzel eserdi, paylaştık ablalar resimlerini. Artık sonlara doğru gidiyoruz. Reklam kuşağının ardına da yayını toparlayacağız artık. Ama şarkılar, yine güzel eserler gelmeye devam edecek. Cengiz Kurtoğlu, Yaşayan Efsane. Sizlerle.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku F.

Evet, İdris Memiş. Kardeşime selam olsun ona da. Sıradaki bu Sinan Özen'in güzel eseri sana ve sevdiklerine ve dostlarına ve çalışma arkadaşlarına armağanım olsun diyeyim. Yılmaz abiye de selam.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Evet, kısa bir reklamların ardına şöyle gelen son mesajlar var. Yine güvenlik görevlisi Tevfik kardeşimize de senden de öreceğim. Şu anda nöbette olan arkadaşım Süleyman ve Zangoç Adem için güzel bir damar şarkı çalar mısın abi demiş. Peki, çaldık. Çalıyoruz şu anda. Tevfik ve sevdiklerine armağanımız olsun. Süleyman ve Zangoç Adem için armağanımız olsun. Bu şarkının ardına da veda için huzurlarınızda olacağım.
4: İsa'yla hafta sonu
5: Tutku FM.

Evet, benden bugünlük bu kadar. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. 3 saat unutulmaz eserlere. Çalamadığımız şarkılar da oldu ama umarım güzel bir yayın olmuştur. Mesaj gönderen, dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştireceğiz. Yine İbrahim kardeşimiz, o da İstanbul'da Bakırköy'den yazıyor. Severek keyifle dinledik diyor İsa diyor. Çok teşekkür ederiz. Güzel şarkılar diyor çaldın diyor. Aslında bana bakarsan çok şarkıları da kaçalamadık. O yüzden umarım güzel olmuştur. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Mert. O da Almanya'dan sevgiler demiş kardeşim. Emeğine sağlık. Keyifle dinledik seni diye gelen bir mesaj. Peki. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştiriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu anda radyolarını başında beni dinleyen tüm gönül dostlarımız, sizler için armağanımız olsun bu güzel eser. Görüşmek, buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. İsa.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konya Spor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurum Spor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

bir Taksim'a, ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Sun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 400 46 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam lan.

0: Ancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Resol Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resol Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle. 0362 437 12 12, 0543 437 12 12. Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1, Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon düzenlendi. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Giresun Valiliği Piraziz ilçesinde bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine sahada arama tarama çalışması başlatıldığını, şu ana kadar herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin üretim gücünü artırmaya yönelik 36 ay vadeli kredilerle 30 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla savaş bölgesinden tahliye edilen 371 Ahıska Türk'ü aile Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yeni evlerine yerleşiyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konya Spor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Bağlantıların bilgi ve randevu 0545 124 72 55 adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi numara 53 İlk Adım'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. İşte dostlar, şimdi bir haftanın ardından yine cumartesi günlerden ve saatler 17.21'i gösteriyor. Stüdyo saatim. Tutku FM 105 frekanslarında DJ Murat'la olan birlikte startını aldı. Güzel bir program olması umuduyla saatler 20'ye kadar. Evet, şöyle baktığımda mesajlarınız da gelmeye başlamış. Ben programa girmeden hızlı bir şekilde yayındayken yollamaya başlamışlar bile. Ben elimden geldiğince hepsini yetişiyorum. Yollamaya çalışıyorum tabii ki. Ve yine şöyle baktığımda yine gelen mesajlara neler var. Buradan selamlar yollayacağım. Tamamdır. Listeme dahil etmişim şarkıları, istekleri. Bu arada gelen mesajlarla. Ve yine şöyle yine bakalım yine neler var. Evet. Öncelikle listem var. Buradan dostlarımıza, kardeşlerimize bir selam yollayalım ilk öncesinde. Evet, sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, notunu iletti. Aleyküm selam kardeşim benim. Seni ben de seviyorum, unutma. Merdo. Sevgili Merdo'ya ve dostlarına da selamlar olsun. Sevgili Uğur Demirez'e, Samet Ayna. Aleyküm selam Samet'e de. O da arada sordu, selamlarını iletti. Bu arada Şakir Üney kardeşime de selamlar, sevgiler olsun. Eyvallah kardeşim. O da hatırımızı soranlardan. Yine Berkan Sandıkçı aynı şekilde bana ulaştı. Sevgili Berkan kardeşim, sana da aleyküm selam. Dostlarına, kardeşlerine selamlar olsun. Kaan Düzgün ve Miran Sayal, Caner Can Akan, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dal ve Zafer Kaya, Seyitan Demir ve Serkan Aksu. Evet, kardeşlerime selamlar olsun. Bu arada listeme 3 kişi daha eklenmiş. Evet, buradan selamlarımı yolluyorum. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Güzel bir program olması umuduyla Aksu Yemin sunduğu Firari Saatler startını alıyor. Aksu Moda ve Ayakkabıcı'nın sunduğu Firari Saatler tabii ki startını alıyor. Sevgili Mikail Aksu'ya da selamlar olsun. Katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Evet, bu hafta da Telefonix sponsorumuz oldu. Bir dahaki hafta, bu hafta böyle düzgün bir şekilde isimlerini yollayacağım. Telefonix'in haftaya da programımızda sponsorluğunu ikinci olarak 2 numarada aldı. Bu arada onu da hatırlatayım. Güzel bir şarkı görüyorum burada. Öncesinde istekler de var. İstekleri de okuyacağım. Şuradan baktığımda sevgili Faruk Ay'a selamlar olsun bu arada. Faruk Ay'ın yolladığı liste var. Onlara baktığımda şöyle, tamamdır, gördüm. Merhabalar Murat kardeşim, iyi yayınlar. Ben Yasin Ay. Buradan beni seven bütün dostlarıma selam olsun. Özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Dostlarım, bu şarkı Yasin Ay'dan sevenlerine gelsin. Orhan Ölmez, Dağlara Düşünce yazdı şarkı. Armağanım olsun demiş. Evet, Yasin Ay yollamış mesajı. Evet, merhabalar, iyi yayınlar. Ben Faruk Ay. Buradan canım kanım var kardeşim Yasin Ay'a kocaman selam ederim. Gözlerini öperim. Yasin'im, en güzel günler ileride yaşayacak günlerimizdir. Aslan kardeşim, bu şarkı Faruk Ay'dan Yasin Ay'a gelsin. Vahap Doğan, Vazgeçtim Sana adlı şarkı, armağanım olsun demiş mesajında. Merhabalar Murat kardeşim, ben Yasin Ay. Buradan Selahattin Akkuş diyor. Namı değer Japon Selahattin'e selam olsun. Bu şarkı armağanım olsun diyor. Recep Alemdar, Munat Mahallesi adındaki şarkı istenmiş. Bu Recep Alemdar'ın bir programda söylediği şarkı. Bu Munat Mahallesi YouTube'da var ama bizde yok. Onun haricinde CD olarak da çıkarmamış Recep Alemdar Murat Mahallesi'ni. O bizimde mevcut olmadığından dolayı baktım stüdyo çekimi ve çok da iyi çıkmıyor. Ondan dolayı bunu yayınlayamıyorum çünkü listemde yok. Kusura bakmasınlar. Bu arada Japon Selahattin'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Bu arada Fatih abimizin de çok selamları var. Onu da ileteyim. Evet, Fatih Bulut'un çok selamları var onlara. Yasin Ay'a ve Japon Selahattin abimize de buradan selamlar yolladı. Bugün kendisi aradı. Yarın büyük ihtimalle canlı yayında Fatih Bulut, unutmayın sanatçımız, Fatih Bulut canlı yayına bağlanacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle 9-10 gibi veya 8 gibi de olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Fatih Bulut'a bugün görüştüm ben kendisiyle. Yarın yayına bağlanacak, onu da hatırlatmış olayım. Ama çok selamları var, onlara özellikle ilet dedi. Özellikle Selahattin kardeşime selamlarım olsun demişti.
Evet, güzel bir şarkı var. Şarkıyla bir girişimizi yapalım. Sonrasında istekler başlıyor arkadaşlar. Evet, uzaktan yakından dinleyen dostlar var. Avrupa üstünden, internet üstünden bizi dinleyenler var Avrupa'dan. Buradan sevgili Metin Almugaca, sevgili abimize selamlar olsun. Almanya'ya sevgiler yolluyorum. Her zaman olduğu gibi kulaklık kulağında bizi dinlemede kendisi Metin Olgaç abimize selamlarımı yolluyorum. Ve yavru vatana sevgili Ömer abime selamlar olsun. O da dinliyor şu an bizi. Hollanda'ya, Belçika'dan ve İsviçre'den dinleyen dostlar var. İknur Hanım, İknur Hanım ve değerli eşine Kadir Bey'e selamlar olsun. Onlar da dinliyorlar. Uygulamadan dinliyorlarmış bizi, telefondan. Selamlarımızı yolluyoruz. Aleykümselam, eyvallah. Resim güzel. Aile güzel. Selamlar olsun. Çocuklara da öpün. Eyvallah. Yayında. İşte sevdiğim şarkılardan bir tanesi İnci Mercan, Aşk Olsun geliyor sizler için. Tüm Tutku FM 105 frekansında gönül veren dostlarıma armağanım olsun. Ve Instagram adreslerinden bildirim yolladım arkadaşlar, yayına girdim diye. Görmeyenler varsa görsünler, hemen beğeni alsınlar oraya. Bakacağım birazdan, beğenilere bakacağım. Instagram adresim DJ Murat. Hadi bakalım.

güzel bir şarkı geldi. Aşk Olsun adlı şarkı geldi tabii ki. Evet, bu arada listemiz var. Listeleri devam ediyoruz. Gelen mesajlarla onları yollamıştım. Ve yine şurada selamünaleyküm, ben Anıl Yalçın demiş. Kardeşim Murat Çavuk ile beraber canım karım dediğimiz Berkutay Vural'ın doğum gününün enişten dileklerimizi kutlarız. Bu şarkı Berkutay Vural armağan olsun. Ebru Yaşar Anılara Dalırız adlı şarkı armağan olsun demiş. Anıl Yalçın yollamış. Evet, Anıl Yalçın'a da selamlı olsun kardeşime, eyvallah. Evet, selamünaleyküm, ben Yasin Ay dostum dediğim Berkutay Vural'ın doğum günü diyor. Kutlarım nice yılları dostum, bu şarkı Yasin Ay'dan Berkutay Vural'a gelsin. Emre Övek demiş. Neyim Var adlı şarkı armağanım olsun demiş mesajında. Bu şekilde iletmiş. Mesajları aldım efendim. Şarkıları da listeme dahil ettim. Hepsini yollayacağım. Bu arada sevgili Faruk Ay'a da benden selam olsun. Faruk Ay'a da selamlarımı yolluyorum. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda mesaj kutumuzda neler var? Tamamdır. Görüyorum mesajları. Bunu mu isteyeceğiz? Tamam, bakacağım ona. Bu arada yine yollayacağım isteklerden bakıyorum. Kavak açık cezaevinde bulunan İbrahim Korkmaz canım böceğim için Ömrüm şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevimiz Eda Elmas demiş. İbrahim Korkmaz size de selamları var demişler. Aleyküm selam İbrahim kardeşime. Ömrüm adlı şarkı listeme dahil oldu. Birazdan yollarım onu da. Evet dostlar, yine sevgili Hakan Polat'a selamlar olsun bu arada. Sevgili kardeşim ne demiş? 5.35 tamamdır. Bizim mesajları 5.35 tamam. Onu da görmüş bulmaktayım. Bunu da gördüm. Tamamdır. Evet, Faruk sevgili olsun Farah. Evet, yine gelen mesajlar var demiştim. Şarkılar var. İstenilen şarkılar var. Onları yollayacağım özellikle. Evet, şöyle bir şarkıları yollayalım. Sonrasında yine ben buradayım. Onu da hatırlatayım. Evet, her şeyden önce şu şarkı bir gelsin bakalım. Sevgili Merdo. Sevgili Merdo'ya selam olsun. Kurak toprağa döndü bu gülü. Anılara dalarız diyor. Sevgili kardeşim Berkutay Vural'ın doğum günüymüş. Ona doğum günü enişten dileklerimi kutluyorum. Bu şarkı Anıl Yalçın'dan ve Murat Çavuk'tan diyor. Beraber canım kanım dediğimiz Berkutay Vural'ın doğum günü enişten dileklerimi kutlarız. Bu şarkı Berkutay Vural armağanımız olsun diyor. Ebru Yaşar Anılara Dalırız adlı şarkı gelsin demiş sevgili kardeşimiz.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

bilsem, gülsem, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem.

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

İşte sevgili dostlar, Bihter'in misin güzeli devam ediyor. Bu arada yine bir yoğun bir telefonlar var bu arada. Baktığımda şöyle yine mesaj kutuma neler var, onu da hatırlatayım. Sevgili kardeşim, şurada bir mesajı vardı. Cümleden selamun aleyküm. Ben Samet Ayna. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e, kral diyor. Uğur Demiröz'e selam olsun ve abilerim, kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemler son buldu. Mutlu yarınlarda yan yana olmamız dualarıyla. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Kılıç'tan Alayına İsyan adlı şarkı armağanım olsun demiş. Samet Aynadan yine buradan alemin kralı, kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Ve canlarımız kanlarımız olan İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Safa, Uğul Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Hüseyin Temel, Orkun Güre ve Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Ozan Öze, Muhammed Çakar, Kerem Demir Taşa, Soner Özden, Batuhan Yağbasan, Kaan Bulut'a selam olsun. Uğur Demirze ve kardeşlerine hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım İsmail Türk'ten Plan Yapmayın adlı şarkı armağanım olsun demiş. Selamünaleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Başta alemin kralı, kral Uğur Demiröz'e ve ona gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca özüm Gürkan Sandıkçı'ya, canlarım olan Uğur Vural'a, Samet Aynay'a ve Berkcan Kınık selam olsun. Özgürlük çatısı altında yan yana olmamız dualarıyla kral Uğur Demiröz'e armağan olsun. İstek şarkım Ahmet Kaya'dan Adı Yılmaz şarkısı armağanım olsun demiş. Sevgili kardeşim Berkan Sandıkçı yollamış. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Selamla, sevgiyle gelsin. Bütün güzel şarkılar onlara gitsin. Evet, yine gelen mesajlar demişler. İbrahim Korkmaz'a için, İbrahim Korkmaz için diyor. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı çalar mısınız? Seviniz demişler. Eda Elmas yollamış mesajı, iletmemizi istemiş. Onlar için gitmiş bu güzel şarkı iste. Evet, bu arada Fatih Bulut sevgili sanatçımız, Fatih Bulut'tan Japon Selahattin'e, Yasina'ya çok çok selamlar var, iletmemizi istemişti. Sevgili Fatih Bulut da yarın akşam canlı yayında birlikteyiz arkadaşlar, canlı yayına katılacak, telefon aracılığıyla uzaktan bağlanıp oradan bir selamlarını yollayacak kader mahkumlarına, dostlarına. Canlı canlı bir şarkı söyleteceğiz, hepsine ayrı ayrı selamlar olsun demiş. Fatih Bulut'tan Japon Selahattin'e ve Yasina'ya çok selamları var, iletmemizi istemişler. Bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, bu arada yine Mentiz Gayrimenkul sevgili Mustafa Şancı şu an beni dinliyor. Sevgili kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Özellikle ona da gelsin bütün güzel şarkılar. Bu arada onu da hatırlatayım. Evet, yine Gülü'den Her Şeyim Olduğum adlı şarkı, Gülcan'dan Samsun demişler, açık cezaevinde 18. koğuşta yatan eşim Enes Sevinç'e armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özledim, nerede olursan ol kalbimin hep seninle olduğunu bil, güzel günlerimize kavuşacağız, günlere kavuşacağımız günlere diyor. Allah'a emanet ol güzel gözlü adamım diyor mesajında Gülcan yollamış. Her Şeyim Olduğum adlı şarkı armağanım olsun adamıma demiş mesajında. Onu çok sevdiğini de iletmiş bu arada mesajında. Evet, onlar için de geliyor bu güzel şarkılar, devam ediyor arkadaşlar. İstenilen şarkılar var, onları yollayacağım demiştik değil mi? Hemen şarkım gelsin bakalım. Aynen.

0: Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, beatimiz tüm güzeli devam ediyor. 105.0 frekanslarında birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Evet, bir tane şarkı var. Sonrasında Her Şeyim Oldun ve ardından da Doruklara Sevdalandım şarkısı Ahmet Kaya. Ve diğer istekli şarkıları da, onları da listeye dahil ettim. Onları da yollayacağım, sırayla yollayacağım. Evet, bu arada sevgili Şakir Üne'ye buradan selamlarımı yolluyorum. Şakir Üne'ye ve dostlarına armağan olsun bu güzel şarkım. Ve yine sevgili Hakan Polat'a sevgiler olsun. Onlara da selamlarımı yolluyorum. Evet, Hakan Polat'tan yine bu arada sevgili kardeşim Fatih Demet'e de çok selamlar var. Sevgili Hakan Polat'tan Fatih Demet'e selamlar yollanmış. Onlar için gidiyor bu güzel şarkım. Öncesinde Şakir Üne'ye gidiyor ve sonrasında dostlarımıza ve sevgili Armağan Zaymoğlu, sevgili kardeşime selamlarımı yolluyorum.

0: yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

uykusuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeşi, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

0: İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
3: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı ile tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
4: İşte sevgili dostlar, bu arada sponsorumuz Aksu Moda ve Ayakkabıcılık Mikail Aksu. Evet, katkılardan dolayı da teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum bu arada. Evet, güzel bir şarkı var listemizde. Onlarla devam edeceğim. Bu arada yine istenilen şarkılardan bir tanesi gelecek. Sevgili kardeşim Samet Aynay'a buradan selamlar yolluyorum. Ben Samet Aynay, gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın Nursana Çelik diyor. Umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim, seninle el ele umut dolu yaşamlara diyor. Ettiğim duanın kabul olup da yeryüzüne gelmiş halisin. Seni çok seviyorum. Hires Erduş'tan Kurban Olurum adlı şarkı armağan olsun demiş. Samet Aynay'ın şu istekleriydi. Onların istekleri var. Hepsini sıraya, listeme dahil ettim. Sırayla geliyor şarkılar bu arada. Şarkılar geliyor Samet. Şimdi hepsini yollayacağım. İyi yayınlar, ben Bahar demiş. Samsun T-Tipi kapalı cezaevinde yatan kardeşim Mustafa Keskin'e Serkan Kaba'dan Özledim işte şarkısı armağan ediyorum. Bunu çok seviyorum, çok özlüyorum demiş mesajında. Selamünaleyküm, ben Tunağan Çakır demişler. Evet, yine başta Ünal Ekere ve İbrahim Taşdelen, Kadir Samet Fırat, Tayfun Sekmen, Mertcan Kılıca, Muharrem Aksoy'a, Abdullah ve diğer arkadaşlara, kardeşlerime Samet Yıldırım ve Vahap Fındık, Erdal Büyükdağ, Berkay Aka, Yusuf Taş'a, Seyfullah Baştürk'e, Kurt'a, Seyfullah Başkurt'a, Recep Büyükdağ'a, Serkan Kolunoğlu, bütün abi ve kardeşlerime selam olsun. Sevgi Yılmaz, Dayanamıyorum şarkısı armağanım olsun demiş. Tunağan Çakır yollamış bu mesajı. İşte şarkım geliyor Samet Aynay'dan. Hayatının Anlamı Nursena'sına gidiyor bu şarkı. Onu çok sevdiğini söyledi bu arada. Notunu da ilettik. Eyvallah. Yine İbrahim demişler. Evet, İbrahim Korkmaz için Ali Kılıç'tan Yalnız Değilsin şarkısı çalarsan seviniriz. Eda Elmas yollamış bu mesajı da. Onlar için de gidecek. Birazdan şarkılar listeme dahil olmuş bile.

0: Biz de varken bu duruş, emizeniz olsa buş, alayınız beş kuruş etmez Karadeniz'de. Anladık var ocunuz, belli kuyruk acınız, kargaşaya gücünüz yetmez Karadeniz'de.
1: Türkmenistan güneşi batmaz Karadeniz'de.
2: Gözlerimden kan süzülür yaş değil, bu onursuz savaş dayanılır iş değil. Ey umarsız saltanat, ey başındaki kırbaç, yalvarmak, eğilmek değildir asla, isyandır bu, isyandır. Düşmanın öldürür beni, beyaz bayrak astıramaz. Allah'tan gayrı hiç kimse şiirimi susturamaz. Ey Nemrut, bu ateş İbrahim'in cenneti, yangın yeri memleketim, yüreğim yangın yeri. Başım dumanlı başım, benimle uğraşmayın. Öfkem durulmuş değildir, isyandır bu, isyandır. Düşman gelmiş kapımıza, süngüyle kovmamış mıyız? Yedi cihanla dövüşüp başını eğmemiş miyiz? Nedir bu başımda dönen belalar? Nedir bu onursuz parya kaderi? Ey kelepçemin sahibi, ey zindanımın gardiyanı, bir köle çığlığı değil, isyandır bu, isyandır.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Evet işte Aksu Moda. Evet sevgili dostlar, bu arada bir itirimsin güzeli devam ediyor. Şöyle bakalım yine neler var. Evet bu arada Murat Sağlam ziyaretimize gelmiş. Murat Sağlam'a da sevgiler, hoş geldin kardeşim benim. Murat Sağlam burada. Evet Samsun markasıdır Murat Sağlam. Firma ismi vermiyoruz, biz taş yemeyeceğiz yani. Reklam olmayınca reklam yapamıyoruz maalesef. Taşıyamayacağız. Bu arada reklam dedik de reklam aklıma geldi. Arkadaşlar Aksu Moda var. Evet telefon X'de katıldı tabii ki renklerime. Bu arada reklam ve sponsorluklarınız için de bana ulaşabilirsiniz Instagram adresinden. DJ Murat adreslerinden Instagram'dan bilgi alabilirsiniz. Ve bu arada bildirim yolluyorum biliyorsunuz programa giriş ve çıkışlarda. Instagram'ımdan. Oradan ekleyin ve tabii ki bu arada beğeni yapın son paylaşımlara da. Bekliyorum bakın. Evet bu arada saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Onu da hatırlatayım. Bu ne? Fatih Demet'e selam olsun diyor. Murat Sağlam selamını iletmiş. Evet bu şekilde ve yine sevgili dostlar Kalpten Kalbe sevgili Taner saat 20 itibariyle gecenin ileriki saatlerinde sizlerle. Sevgili Hakan Polat'a da selamlar olsun kardeşime. Eyvallah. Evet yine gelen mesajlar demiştim. Hemen mesajları yerine yollayalım bu arada. Beklenmezsin mesajlarınız. Abi yayınlar, ben Fethullah Güngör. Azlanım diyor Ali Yavuz'a. Ortamına selam olsun. Arkanda daha bil beni şarkısı. Abi kusura bakmayın demiş. Evet bu arada Merdo'ya Fethullah selamları varmış. Selamlar sevgiler olsun demiş mesajında. Ve yine gelen diğer mesajda. Selamünaleyküm abi hayli yayınlar olsun. Ben Merdo demiş. Evet Merdo kardeşime selamlar olsun. Merdo abilerim Ahmet Mistanoğlu, Mehmet Doğukan Bayrak, Dursun Ali Kılıca, Uğur Demiröz'e ve Sercan Tokaca, Vedat Çakır'a, Ömer Akbulut'a, Ahmet Tanrıçsever'e ve Gürkan Çakırcı dayı ve kardeşim Kudret Parlamış, Rıdvan Altışen ve Oğuzhan Aytaç, Bektaş Bektaş, Yusuf Yamanoğlu, Mert Yusuf Kunduz, Enes Yıldırım, Memi Torunoğlu, Nail Cantut ve Ömer Kadir Birinci, Okan Güney, Kadir Sirmen, Ali Yavuz, Anıl Ence, kardeşlere ve abilerine selam olsun. Abi benim demiş, vuracaktı itin bir şarkısı, armağan olsun demiş. Yeni bebeği demiş, mevzu yeni başlıyor şarkısı, armağan olsun demiş, Merdo yollamış mesajı iletmiş. İleten arkadaş bu arada yazıları iyi yazmamışsın, bazı soyadlar yanlış herhalde, ben düzeltiyorum ama bunları yollarken bir kontrol edin arkadaşlar, lütfen ricamdır, kontrol edip öyle yollayın. Ondan sonra bakın yanlış okudu diye bana kızıyorlar, haberiniz olsun. Şarkılar listeme dahil ettim Merdo, selamlar olsun kardeşime bu arada. Evet yine gelen mesajlar var demiştim. İyi akşamlar demişler. Göğsü Sezen Aksu, Sezen Aksu'dan, omzu Müslüm Gürses'ten, kalbi Neşet Ertaş'tan olan yârim Miran Sayar'a kucak dolusu sevgiler. Bana olan mektup borçların ilk iki taksidi geldi diyor. Yolladığım resimle verdiğim mesajı da aldım. Aşkım diyor. Onun o 3-5 numara küçüğü daha ekonomik olur. Bence sesli güldüm. Allah detaylarını mektupta yazarım. Seni çok seviyorum. Öptüm Gülcan. Sağlam yollamış. Evet Gülcan'ın ağzı ayar olmadığı için bir şeyler yazmış. Onu okumadım ben. Evet Gülcan'dan Miran Sayar'a gitmiş. Bu arada selamlar yollamış. Ona da sevgiler olsun. İşte bu şekilde. Evet şöyle bakıyorum arkadaşlar. selamünaleyküm ben demişler. Mücahit Ayaz öncelikle diyor. Babamız değerli babamız Dede Murat'a, Semih Yılmaz'a, Gülcan Şahin, Taner Şahin, Şevki Çoğaltan, Samet Yıldırım, Kadir Bozkurt'a, Ahmet Düşünceli, Serkan Şahin, Efe Ünver, Aslan Akçay, İlyas Kahraman, Melih Öztürk'e ve Mert Eren Torun'a selam olsun. Mücahit Ayaz yollamış mesajı. Bu arada Serkan Dadak, sevgili Serkan Dadak kardeşime de çok selam olsun. Seviyorsun Serkan'ım. Eyvallah. Ona da gidiyor bu güzel şarkılar. Evet, onlar için gelmiş bu güzel şarkılar. Evet, yine ne demişler? Bulunan diyor. Yakışıklı beyim diyor. Miran Sayal için Anatolian müzik, Feryadı İsyanım yayınlar mısınız? Er ya da geç gelecek o vuslat günü, sonra bir ben anlatacağım, bir sen uzun yılların acısına sabaha kadar konuşturacağım derinleri, seni o zaman kadar sana kavuşacağımız günü bekleyişlerim olacak, seni uzun uzun seven ve özleyen Gürcan Sağlam demiş. Miran Sayal'a yollamış yine mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Ve bu arada yine Mikail Aksu, sevgili kardeşimden de tüm dostlarına, kardeşlerine, kader mahkumlarına Allah kurtarsın dilekleriyle mesajları iletmiş. Ve tabii ki bu arada Aksu giyme, Aksu ayakkabıcılığa tabii ki herkesi bekliyor. Yeni kampanyalığıyla hizmetinizdeymiş. Evet, Aksu moda ve ayakkabıcılık, Mikail Aksu selamları var herkese çok çok. Evet, onlar için de gidecek bu güzel şarkılar. Evet, yine sevgili Armağan Zahimoğlu, sevgili kardeşime buradan selam olsun. Selamünaleyküm ben demişler Armağan Zahimoğlu. Kader birliği yaptım. Canlarım Enes Nacak, Mertcan Dağlı, Ahmet Kesici ile birlikte tüm dostlarımıza selam ederiz. Bizi seven dostlarımıza ve kardeşlerimize Mehmet Elmas'tan Kader şarkısı armağan olsun demiş. Armağan Zahimoğlu yollamış. Tamamdır, bu şarkıyı da listeme dahil etmiştim. Birazdan gelecek, kardeşime selam olsun. Öncesinde Berkan kardeşimin istediği bir şarkı vardı.

0: tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı'nın katkılarıyla hazırlanan Firari Saatler devam ediyor.

0: İşte sevgili dostlar, BTR'miz tüm üzeri devam ediyor bu arada. Evet, şöyle baktığımda yine Aksu Moda veya Kapıcılık bu arada tüm dostlarını, tüm müşterilerini bir an önce mağazasına bekliyor arkadaşlar. Alışverişe bir an önce gelin. Yeni ürünleri, yeni ayakkabı çeşitleriyle hizmetinizdeymiş. Gelsinler, görsünler, misafirimiz olsun diyorlar. Bu arada Aksu Moda veya Kapıcılık'ın sunduğu Firar Saatler devam ediyor. Evet, yine gelen mesaj listeme baktığımda şöyle dostlar, neler var? Yine bakalım. Selamünaleyküm. Biz Samsun Açık'ta Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya ve Uğur Coşkun, Kapalı'da yatan abimiz Reşat Çoban ortamına selam olsun. Bektaş Bektaş kardeşimize de selam olsun. Allah'a emanet olun inşallah diyor. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Ben Kamalı Köyü'nden Ersin Buğday, Selahattin Metin demişler. Evet, Ramazan Yonca cezanı yatan, Ramazan Ronca diye başlamış mesajında, onlar için gidiyormuş. Evet, yine gelen mesajlar. Ben Selçuk Akman, Selçuk Akman Samsun'da diyor olan beraber dostlarımız, Aslan Dayım, Engin Horoz'a, İlhan Türk İnvaz'a, Buğra, Oktay Kibar'a, Kibar'a çokça selam olsun demiş. Sadece şarkılar onlara armağan olsun demiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Selçuk Akman yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen mesajlar var. Bu arada sevgili Samet Ayna, sevgili kardeşim, Nur Sena'sına gecenin güzel şarkıları armağan olsun. Nur Sena'yı çok seviyorum abi demişti. Notunu iletmişti. Samet Ayna'dan Nur Sena'sına gidiyor. Gecenin tüm güzel şarkıları armağan oluyor arkadaşlar. Evet, yine selamünaleyküm, ben Kavak'tan diyor Armağan Zahimoğlu. Samsun'da kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, Samsun Kapalı'da olan diyor Yusuf Tosun, Taha Yasin Duru'ya ve Erdinç Güre'ye, Samsun'da olan Emrullah Kaya, Okan Tosun'a, ayrıca diyor canlarım Enes Nacak ve Muhammed Şahin Kaya ve demişler ve yine yaz Kaya ve Ertuğrul Sağlam, Yasin Onur Kocabıyık, Baran Durgun, Uğur Kurnaz, Taner Uslu, Mertcan Dağlı, Öner Dilek ve Miraç Eroğlu, Engin Parmaksız ve Bekirhan Aslan, Mert Çetin, Hazar Karakuş, Emirhan Mırık, Uğur Altun, Sefa Giritli, Burak Bolat, Cumali Yıldırım, Burak Ceylan, Baran Barış Eroğlu, Emirhan Arana buradan selam olsun demiş. Yeniden buluşmak üzere. Bizi seven tüm dostlara selam ederiz. Geceniz tüm güzel şarkıları bizden sizlere gelsin. Tüm dostlarımıza armağan olsun demiş. Armağan Zahimoğlu yollamış. Tüm dostlarına, kardeşlerine çok da selamları var. Bunu da iletmemiz istemiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar bu şekilde ve tabii ki selamünaleyküm Murat abi, Kamalı'dan İlyas Aran demiş. İyi yayınlar Ramazan Yonca, Umutcan Koparan'a çok selam olsun, tüm dostlara selam olsun, Esmin Otu Murat Sağlam'a da selam olsun, tüm sevenlerimize Allah'a emanet olun diyor. Evet, Kamalı'dan İlyas Aran yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gidiyor. Tamamdır, listeme dahil etmiştim istekleri. Evet, bu arada dostlar, şöyle baktığımda yine gelen mesajlara sevgili kardeşim Murat Sağlam bir not yollamış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun, ben Esmin Oto'dan sahibi diyor Murat Sağlam. Evet, yeğenim diyor Kaan Düzgün, yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan'a, ayrıca Erkan Şirin, Fatih Demet, Fatih Karaaslan, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun, Murat Aydın ve Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş Bektaş, ismini sayamadığım beni tanıyan dostlarıma, abilerime, kardeşlerime selam olsun. Gündaz'dan Dost Lazım şarkısı armağanım olsun diyor. Murat Sağlam yollamış mesajı. Onun da çok selamları var herkese. Benden de Murat Sağlam'a selam olsun. Ve yine tabii ki bu listedeki olan dostlarına da selamları var. Onu da iletmemizi istedi. Evet, istenilen şarkılar var. Onları yollayacağım. Sevgili Merdo kardeşime de isteydi şarkı. Hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım, buralardayım. Birazdan istekle devam edeceğim arkadaşlar.
1: Dağlarda bir aşkı yaşamışız.

0: bitti sanmayın.
1: Evet işte güzel bir şarkı geliyor. Merdo istemişti. Evet sevgili dostlar, Gökhan Uludağ'ın sevgili kardeşim. Gökhan Uludağ'ın az kaldı değil mi? Yakında çıkacaksın. Enes Sevinç'e demişler. Furkan Yavuz'a, Doğan Doğanay Uzun'a, Hüseyin Şahin'e ve yine Uğur Demiröz kardeşine de selamları, sevgileri var bu arada. Gökhan Uludağ'ın, Enes Sevinç'e demişler ve Furkan Yavuz'a, Doğanay Uzun'a, Hüseyin Şahin'e ve Uğur Demiröz'e kardeşlerine çok selamlar, sevgiler yollamış. Gökhan Uludağ'ın iletmiş bu mesajı. Evet bu şekilde sevgili Şakir Üney'de sevgiler selamlar yolluyorum sevgili kardeşime, de armağan olsun. Ben merhabalar abi, kolay gelsin, ben Gamze Alan. Samsun diyor, Samsun'da diyor olan eşim Soner Kara'ya Yıldız Tilbe'den Ölürüm Ayrılamam şarkısı armağan etmek istiyorum. Ona armağan olsun demiş Gamze Alan, yollamış mesajı. Onlar için gidiyor. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda onları da yollayacağım. Sevgili Diler Türk, sevgili Diler Türk'ten tüm sevdiklerine, kardeşlerine selamları, sevgileri var. Diler Türk tarafından iletilmiş mesaj bu şekilde. Ve yine Samet Yıldırım'a, Serkan Bayram, Yasin Ay, Uğur Demiröz, Emrah Taştekin, Kemal Sarıköse, Kadir Özdemir selam olsun. Hepsine selam olsun diyor. Musa abimiz yollamış. Musa Yıldırım tarafından iletiliyor. Bu mesaj onlar için gidiyor. Onlar için gelsin. Bu arada hatırlatmış olalım. Evet yine sevgili dostlar, sevgili Samet Ayna, değerlisi, çok sevdiği kadınına gecenin güzel şarkıları armağan ediyor ve onu çok sevdiğini iletmiş. Bu arada selamlarını da yollamış. Onlar için gelsin. Güzel şarkılar sevgili dostlar. Evet selamünaleyküm abi, ben İsa Taşkın, dostlarım, kardeşlerim Recep Büyükdağ, Erdalcan Büyükdağ, Dinçay Çarıkçı, Samet Çarıkçı, Oğuzhan Çarıkçı, Farican Peköz'ler, Nazım Bilgin, Utkan Arazici, Mihan Sayal, Hüseyin Bektaş, Murat Aydın, Anıl Yalçın, Sabri Akdemir, Fatih Sancak ve tüm dostlara bin selam olsun diyor. İsa Taşkın yollamış mesajı, onlar için gelsin demiş, onlar için gidiyor. Evet yine demişler Bafra'da olan Davut Türk'e, Diler Türk'e, Haktan Efe Türk'e, Hakan Türk'e, Mehmet Bedir Erkan Türk'e, Mehmet Çetin ve Ege Bayraktar'a diyor. Diler Türk yolluyor. Mesajı, selamları var bu arada. Selamünaleyküm abi, yayınlar demişler. Ali Yavuz ben, abilerim Merdo, Mami Torunoğlu, Anıl İnce, Ercan Taşkara kardeşime selam olsun demiş. Ve yine birinci selam olsun, şarkı mevzu yeni başlıyor. Şarkı işte gelmişti. Bu şimdi yolluyorum zaten. Selamünaleyküm abi. Ali Yavuz, Samet Polat, Harun Can Üstü Bütün, Koray Burak, Başı Büyük, Şarkı Öyle Bir Yerdeyim Ki adlı şarkı. Ali Yavuz'dan yine seven sayan herkese selam olsun. Kelepçe vurulmayan eller özgürlüğün kıymetini nereden bilecek diyor. Evet ben Merdo, DJ Murat abime selam olsun. Şarkı yeni, mevzu yeni başlıyor şarkısı demiş. Ali Yavuz tarafından iletilmiş. Onlar için gidiyor bu güzel şarkım. Esmi Oto'ya selam olsun diyor. Murat Sağlam'a diyor. İsa Taşkın yollamış mesajı. Onlar için gidiyor. Evet şöyle baktığımda yine mesaj kutuma şöyle bakalım. Selamünaleyküm Murat kardeşim, Atakan Atakent'ten dinliyorlar. Orçun bize ulaşmış. Evet kardeşim Cemil Kütükoğlu beraberinde bulunan birlikte kader birliği yapmış olduğu Ahmet Durmuş, İbrahim Aslan, Mıdı Mustafa Kurt demişler. Osman Demirtaş, Emrah Gıcır, Fehmi Şenoğlu, Yener Dündar, Mustafa Göz, Enes Güneş, Can Güçer, İzzet Bolat'a, Anıl Mucik, Enes Çorlu, Rago Dayı, Özal Memo, Mertcan Aslan, Yaşar Gezici, Erkan Günder, Çağrı Günder, Barış Aktaş, dostlara selam olsun. İstek şarkım El Musto, Anılarım Önemi Yok. Çağırsan seniz demiş. Evet A27'ye. Aynur Bolat, Karlı Bahar adlı şarkı olabilir demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. İşte öncesinde şu şarkı bir gelsin. Sonrasında ben buradayım.
0: Bitti sanmayın sakın.

0: Ferrari saatlerdesiniz.
1: İşte sevgili dostlar, beatimiz tüm güzelliği devam ediyor ve sevgili Murat Sağlam tarafından istenilen bir şarkıydı. Tüm dostlarıma, kardeşlerime armağanım olsun bu güzel şarkı dedi. Onlar için gidiyor bu güzel şarkı. Dost lazım, Cünnaz, ardından reklamlar, sonrasında ben buradayım dostlar.
0: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.

0: reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Murat yayında. Murat yayında.
3: Firari saatlerdesiniz.

İşte sevgili dostlar, beatlerimiz tüm güzelliğe devam ediyor. 105.0 frekanslarında. Evet, bugün doğum günü olan sevgili ablamız Tenzile Ergül. Ablamızın bugün doğum günüymüş. Tenzile Ergül'e, sevgili ablamıza buradan doğum günü enişten dileklerimi kutluyorum. Nice nice mutlu yılların olsun abla. Tenzile abla. Evet, yine Fatoş da bizi dinliyordu. Ona da sevgiler olsun. Ona da armağan olsun. Size de güzel şarkılar.

İşte böyle güzel bir şarkıydı. Bitirimiz devam ediyor sevgili dostlar. Ve gelen mesajlarla. Murat abi, ben Asena Vanlıoğlu. Dostlarım Gündüz Çalan, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Böbü, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gülbuğut'a, Eda Büyükdağ, Ayten Akçelep, Gamze Yalkuan, Aslı Duman. Sizleri çok seviyorum. Fundi'den Gamze'nin de Uyut Beni şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, yine gelen mesaj. Selamünaleyküm, ben Mert Sağlam. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Berkan, Taha, Alper, Umut, Ümit Orhan, Tuncel Sönmez, Davut Semiz, Baran Yeter, Enes Soylu, Selçuk Boybey, Fikret Gürbüz, Gökhan Gürbüz, Abdullah Soysal, Berkcan Akgöze, Dursun Can başka koçlarda olan, Yusuf Tosun, Harun Mutlu, abi ve kardeşlerime selam olsun. Şarkı Efo, Köşe Bıçak ve Hüseyin Ay, Gafil Gezme Şaşkın adlı şarkılar isteniliyor. Zamanım yetersiz. Ondan dolayı şarkıları alamıyorum ama istekleri yollamış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet, onlar için gidecek bu güzel şarkım. Ve yine Diler Türk'ten, Bafra Kabalı'da olan Davut Türke, Türke, Haktan Efe Türke, Hakan Türke, Mehmet Bedir'e, Erkan Türke, Mahmut Çetin, Ege Bayraktar demişler. Mehmet Pala için de yollarsan seviniz demiş. Diler Türk yollamış. Bu isteği onlar için yolluyoruz. Onlar için gidiyor. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet dostlar, işte bir şarkım var. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında dayanamıyorum geliyor.

İşte güzel bir şarkı geliyor sevgili dostlar. Evet, şarkılardan önce şarkılar listeme dahil oldu zaten. Onları yollayacağım. Selamun aleyküm, ben Mehmet Şen demişler. Evet, Mehmet Şen yollamış. A25 koğuşunda olan Beraber Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Orhan Bayrak, Volkan Deniz, Sefa Baran, Samet Kukul, Doğan Can Yürük, Zafer Bayrak, Yiğit Kutlu Ay, Recep Kuş Ses, İzzet Yıldızhan'dan Ay Girmiş Bulut'a. Ablam seni çok seviyorum. Mehmet Şen, Tuğçe Şen demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidecek. Evet, gelen mesajlar bu şekilde de devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir şarkı vardı. İstenilen şarkılardan bir şarkı geliyor.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
2: İşte sevgili dostlar, sonlara geliyoruz. Şimdi istekleri okuyacağım. Sonrasında mesaj atmayın. Saat 20'den sonra da diğer istek programı başlıyor. Kalpten Kalbe sevgili Taner'le birlikte devam ediyor geceniz. Onu da hatırlatayım. Selam Murat abi, ben Atakun'dan diyor. Orçun Komutan. Samsun Kapalı Cezaevinde olan çok sevdiğim abilerim Vedat Çakır'a, Ferhat Tanrıver'e ve A27 koğuşunda yatan diyor kardeşim Cemil Kütükoğlu'na selam olsun. Onlarla beraber kader birliği yapan kardeşlerimize, abilerimize selam olsun. Onlar için sizden, Onur Akın'dan Çam Kolonyası şarkısı çalarsanız seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen diğer mesajda. Selamünaleyküm, ben Doğukan Sağlam. Öncelikle Kavak'da diyor yatan babam reisim Ercan Sağlam'a, Samsun Kapalı'da yatan kardeşlerim Yiğitcan Keleş'e, Diyar Güler'e selam olsun. Özlendiniz, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Özgürlük servetiniz olsun. Elbet bir gün beni tanıyan abim ve kardeşlerime selam olsun. Allah'a emanet olun. Metin Şık'tan Hasret Koydum Adın Adın şarkıyı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu şekilde yollamış. Tamamdır, listeme dahil ediyorum şarkıları. Evet, yine yatan diyor Canberk Çatı'ya eşinden diyor. Canberk Çatı'ya eşinden, seni çok özledik. Oğlumuzla birlikte seni her gün bekliyoruz. Bil ki diyor, burada seni seven, seni özleyen, yolunu gözleyen iki kişi var. Seni çok seviyoruz. Güzel günler, yeniden yan yana olacağımız günü bekliyoruz. Bu şarkı sana bizden gelsin. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağan olsun demişler. Canberk Çatı'ya armağan edilmiş. Eşi ve çocuğu oğlu tarafından armağan edilmiş. Onu çok sevdiklerini söylemişler. Canberk Çatı'ya yollanılıyor. İsmail Türüt Adam Var şarkısı onlar için gidiyor. Tamamdır, şarkılar hazır, listeme dahil etmiştim. Sırayla yollayacağım. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Arkadaşlar daha istek atmayın, yetişmiyor çünkü şarkı ve istekleriniz. Şimdi bu şarkıları çalacağım, sonra da vedamı gerçekleştireceğim. Kalpten Kalbe sevgili Taner, saat 20 itibariyle programda, benden sonra devam edecek programa.

0: Murat yayında.
1: Evet işte sevgili dostlar, bana ayrılan süre burada sona erdi. Birazdan Kalpten Kalbe Sevgili Taner sizlerle olacak. Biliyorsunuz yarın pazar, yarın 18 itibariyle Kader Mahkum İstek programında birlikte olacağız. Kaçırmayın programı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım. Bay bay.

0: reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde, numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Çağat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.

20.09 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Cumartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz. Birer Saatler programının sonrasında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Mesajlarınızı birazdan yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendireceğiz. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Ve Ferhat Ayfun'un sonrasında Orhan Gencebay'ı konuk ediyoruz radyolarınıza.

0: Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor değerli dinleyiciler. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Yayınlar şu anda seyir halinde dinlemekte olan Murat Sağlam'dan tüm dostlarına, sevdiklerine ve Tutku FM dinleyenlerine de armağan olsun diyor. Murat Sağlam, selamlar gönderiyoruz sana da, sana ve sevdiklerine de armağan olsun tüm güzel şarkılar.
1: Tutku FM.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye ve seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden. İyi yayınlar A20 koğuşuna yatmak olan biricik oğlum Emirhan Topçu. Annen seni çok seviyor canımın içi. Dikkat et oralarda kendini. Boncuk özlüm, çok özledik seni demek istiyorum ve başaramadım şarkısını Emirhan Topçu için istiyorum diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Yine buradan Samsun Açık ve Kapalı yapmakta olan abilerim Yağız Özbağ, Samet Yıldırım, Yasin Sarı, Emre Eliböler, Onur İhtiyaroğlu, kardeşlerim başta Fırat Çataloğlu, Efe Eren Güneş, Emirhan Keskinoğlu, Barış Akpınar, Uğur Aslan, Akpınar, Bedirhan, Batmaz, Meriç, Öztürk'e, Muhammed Mustafa Hasan, Miraç Karakoca, tüm abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle sizi seven kardeşleriniz Ahmet Keskinoğlu ve Mert Karataş'tan bu şarkı değerli abim ve Aslan kardeşlerim Murat Aşkın'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ben Samsun Kapalı'dan Atagen Seco, Çarşamba cezaevinde yatan biricik aşkım Gamze'mi sizin baş şarkısına armağan ediyorum. Seni çok seviyorum her şeyim. Kavuşmamıza az kaldı, ilk ve son aşkım diyerek mesajını sonlandırmış. Atagen Seco'dan armağan olsun diyor. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sona yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Görebilmemiz için bazı şarkı isimleri de yanlış yazılıyor. Onu da düzeltmek biraz zaman alıyor. Şu anda seri olduğumuz için seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar Samsun TTP Kapalı'da yatan sevdiğim Yasin Şenel'e ve abim Kaya Şenel'e selam olsun. Allah bizi tez zamanda kavuştursun. Seni çok seviyorum. İstek parçam bende kalmadı. Şarkısı armağan olsun Yasin Şenel'e diyor. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar Osman Tercan, seyir halinde dinliyorum. Bütün sevdiklerim için armağan olsun diyor. Osman Tercan ve sevdikleri için de gelsin sıradaki güzel Ali Kınık yorumu. İyi yayınlar Sakarya Birnoğlu L tipi. Kapalı'da Tutku Acar bu şarkıcıyı 31 koğuşuna Çarşamba Kadın Kapalı'da yatmakta olan kıymetli dostum Beyza Nur Yüksel'e armağan ediyorum. Beyza'cığım Sakarya Birnoğlu L tipi Kapalı cezaevine geldin, mektubunun cevabını buraya gönderirsin. Yıldız Silbe'ye vazgeçtim şarkısı armağan olsun diyor. Tutku Acar içinde geliyor.

Bizden de tüm Tutku FM dinleyenlerimize, sevenlerimize armağan olsun bu güzel yorum. Semekyo kardeşim, Taner Şahin belki yalnız değilsin, bir alo de, her şey çok başka olur. Bil ki anlamadığın... Algıladığın yerde başlar hayal, sen tek değilsin, biz bir, bir hepimiz biriz. Aslan kardeşim, özlendiğin minik Burak abilerin selamı var diyor Semih Gökten.

Ben varım yanında, yalnız değilsin güzel bir yorumu geride bıraktı sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar abi. Ben İsmir Otu Yedek Parça sahibi Murat Sağlam. Aleyküm selam Murat Sağlam. Çeviç koşuna yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenlerim Türkan Aşık, Çağlar Aslan'a, Mel Sağlam, ayrıca Erkan Şirin, Fatih Demet, Fatih Kara Aslan'a, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun, Murat Aydın'a, 18'de yatan Umut Katkacı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş Bektaş'a ve ismini sayamadım beni tanıyan dostlarıma, abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Onlara dost lazım parçası armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Murat Sağlam için geliyor.

Evet sevgili dinleyiciler, Ağustos ayı sıcak geçiyor. 2-3 gün serindi ama gerçekten sıcak bir gecede beraberiz Kalpten Kalbe programında. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize selamlar gönderiyoruz. Biraz şarkılarla havayı serinletelim istedik. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajınızın en sonuna yazın lütfen. Şu anda sevgili dinleyiciler, Rize Spor 0, Samsun Spor'umuz 2, Rize'de oynanıyor karşılaşma ve 81. dakika. Samsun Spor'umuza da başarılar diliyoruz. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler buradan. A1 koşunu yapmakta olan Aslan Yürek'te babamız Erkan Esen'e selamlarımız olsun. Mert ellerinden öperiz babam. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan eden Allah'a güvendik. Elbet bu karanlık günlerimizin aydınlığı olacaktır umudumuz. Allah'tan elbet özgür günlerde görüşürüz. Sabır arkamızdaki dağımız, seni canından çok seven oğulların Ahmet Can Esen, Erkan Mert Esen armağan olsun. Bu şarkı diyor. Can Esen, Erkan Mert Esen Arman'dan Arman oluyor. Evet, ben mesajları yayınladıktan sonra sevgili dinleyiciler, mesajlara yer verdikten sonra mikrofon sembolü gönderiyorum. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi günler, ben Gökhan Aslan, tüm dostlara ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri için de geliyor. Merhabalar Rabia İhnan Bancı, sevgilim Osman'ıma sesini duymadığım günler eksik kalıyor. Ne kadar özlediğimi kelimelerle anlatamıyorum, bilmeni isterim. Bilmeni istediğim tek şey bu hayata bir kez daha gelsem yine sana aşık olmak olurdum. İyi sen, iyi ki sen bir tanem. Her an aklımdasın, çok az kaldı kavuşmamıza canım. Sözüm, imkanın olursa arar mısın? Çok özledim seni, çok seviyorum bebeğim. Sıradaki şarkılar armağan olsun Rabia Efnan Balcı'dan diyor.

İyi yayınlar Açık ve 18 Koğuşu'ndan Emirhan Kaplan, Kapalı'da olan Can Parçaları, Mücahit Ayaz, Evlat, Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Hakan Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Elibuler, Abdullah Enver Mutlu, Mertcan Aslan, Kerim Kökçüoğlu, Umutcan Koparan, Şevket Çoğaltan, selam olsun. Bu şarkı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A2 Koğuşu'nda yatmakta olan biricik sevgilim Alper Mustafa. Seni çok özledim bir tanem. Tekrardan eski günlere dönmek dileğiyle. Seni canımdan çok seven Gül'ün. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun Alper Mustafa'ya diyor.

İyi günler, ben Semih Gök, kardeşlerim Taner Şahin. Şunu bil ki kayıp olduğun her gecenin sabahında aslan enişten var, yalnız değilsin. Hiçbir zaman da yalnız kalmayacaksın enişten Semih Gök. Abin, minik abin Burak, ablan Çiğdem senin her zaman yanında. Duman olduğun parçası armağan olsun Semih Gök'ten diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı. A'dan Z'ye sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar diliyorum. A14 koğuşuna yatan Yunus Emre, Bürkan'a İpek Nazan, Emrem her şeyim seni çok seviyorum. Çok özledim canım sevgilim. Gel bahtımı kar beyazı diyerek mesajını sonlandırmış. İpek Nazan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A6 koğuşundan Kerime Ege Demir. Aynı koğuşta yattım abi ve kardeşlerim resim Sinan Kara Osman. Semize, Orhan Karadeniz, Onurcan Güven, Enis Sahir Aktaş, Oğuzhan Kurtoğlu, Emre Yanak, Oktay Kay, Anıl Bayrak, Yunus Torgay, Umutcan Keskin, Alaaddin Altı ve başka koğuşlarda yatan değerli abilerim Hakan Polat'a, Emrah Turgut ve Vedat Çakı, Tansel Yılmaz'a da armağan olsun diyorum.

Sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 20.56 saatlerimiz cumartesi gecesinde. Samsun Spor'umuzu da tebrik ediyoruz. Az önce karşılaşma sona erdi. Sevgili dinleyiciler, 2-0 galip gelmeyi başardı Rize Spor karşısında. İyi yener 6 koşundaki Kerim Ege Demir. Kerim Ege Demir'i babanın yüreğinden, annenin duasından, ablanın özleminden gelsin. Seni çok seviyoruz, çok özledik, güzel günler yakın. Allah'ın izniyle Allah'a emanetsin paşam diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm. Samsu T tipi kapalı infaz kurumu A20 koğuşunda bulunan Mel Seçkin'den. Aleyküm selam, aynı koğuşta kader bile yaptı. Abi ve kardeşleri Ünal Kol, Kaan Kaymak, Arif Aslanoğlu, Deniz Onata, Semih Yılmaz, Batuhan Sekmen, Batuhan Say, Emin Şah, Ayvaz, Mert Eren, Torun Salih, Mert Keskin, Soy Mustafa, Şahin Taner, Başarır, Serdar Bulut, Emrah Taşkan'ın ve Mehmet Sözen'e, A18 koğuşunda bulunan Tanju Adabaşı abisine ve diğer koğuşlardaki Emre Eliboler, Gürkan Saf, Türkan Çelik, Gökmen Ülke, Emin Binici, Rıdvan Altuntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Alperen Çamlıbel, Serkan Şahin'e, Doğukan Demir, Abdullah Donu, Seyit Bıdıla, Uluhan Topal, Rıdvan Sarıcan, Esen ve Arif Çakal, gönül dolusu selam olsun. Tüm dostlara sabır, sağlık ve umut dolu günler diliyorum. Bu Hayatı Ben Seçtim isimli eseri tüm abi kardeşlerime armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Mert Seçkin.

ölümse başka bir davam yok. Kalkmak zorundayım düştüğüm yerden. Gelmem inan ki bir kere gidersen, ikinciye ağla bir kere gülersen. Ama ben çok doldum, burama kadar geldim.

günler, ben Afacan Yıldırım. Buradan cezaevindeki abi kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle isim Can Parçan, Fahri Can Peközlere, Can dostum Enes Yoruhlu'ya. Can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Mirhan Sayal, Tahir Can Kaya, Gökhan Dirican, Murat Şenal, Ebu Bekir Kol, Oğuzhan, Özda Berkcan, Uysal'a, kıymetli abi kardeşlerime Samet Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekine, Dinçay Çarıkçı, Fırkan Kabadayı, Resul Acar, Cihan Çama, Erdoğan, Destici, Mertcan Akgöz, Batuhan Özün, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstüne, Can Altındaş, İsmail İlham, Namlı, Ana Bayrak, Batuhan Pehlivan'a, Barış Denizi, Salih Mert Keskinsoy, Aleş Topal'a, Kerem Yermi, Emin, Emin Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin, Bafra'da yapmakta olan abi kardeşlerim Ahmet Mıstanoğlu, Sefa Başarı, Hazar Başarı, Sefa Sayıma, Gökhan Sizer, Umut Uğurlu, Mahmut Koç ve Mahmut Beytullah Aydın'a enişten gönülden selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Apocan Yıldıran'dan armağan olsun diyor.

Lidyen'a ben Yelizcan. Samsun'da tipinde yatan nişanlım Kadir Çelebi'ye şu karanlık dünyamdaki tek ışığımsın Rabbim'den tek temennim sabretmenin mükafatı helalimle sana kavuşmak olan iyi ki sen hayat eşim. Seni çok seviyorum, ben iyiyim. Sen kafana hiçbir şey takma. Sen aslanlar gibi yat ki ben de aslanlar gibi bekliyorum seni. Önce Rabbime, sonra seni sana emanet ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Ben Yelizcan diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Samsun Kapalı C8 Koşun'da yatmakta olan kardeşim Ekrem Yıldız'a, sen kardeşine güven, kardeşinin haksız davası olmaz, kardeşine inan, fark etmez hesaplaşır şarkısı armağan olsun Erhan Yıldız'dan diyor. Sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarkıları da yetiştirebildiğimiz kadar bu gece yoğunluk var. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez hatırlatmış olalım. 30 ile 60 dakika sürebiliyor mesajların yayınlanması, bir kez de hatırlatmış olalım. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Alihan Kocagel. Samsun Kapalı'da yatmakta olan abi kardeşlerim, başta Can kardeşim Enes Yurulu, Celal Saka Emre Temiz, Farican Pek Özler, Doğukan Demir, Batuhan Pehlivan, Semih Sinecek, Osman Korkmaz'a Emre Yanak, Yusuf Seven'e Fatih Akalmaz, Resul Acar'a Hasan Hasan, Barış Özel, Amir Agazade, Samet Demir'e, Mehmet Can Dince, Gökhan İpek, Murat Şenala, Süleyman Saka, Fırkan Aydın, Murat Karaca, Ufuk Erol, Kabak Açık'ta yatmakta olan dostum Fırkan Kabadayı, Altan Erdoğan, gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepinize ayrı ayrı cansınız özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun, Allah'a emanet olun diyor. Biraz önce yer vermiştik Alihan Kocakel ve sevdikleri için de geliyor sıradaki şarkımız. İyi yayınlar A21 Koşu'ndan Fatih Polak, canım kanım olan Samet Yıldırım abime selam ederim. Karlı Dağlar şarkısını armağan ediyorum. Ben Fırkan, Günhan A21'de olan Fatih Polat kardeşime selam olsun. Batuhan Pehlivan çok özledim diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamlar Taner abi, nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatan eşim Songül'e, insan en çok kendine benzeyeni severmiş ruhu, ruhuna, yüreği yüreğine, yarası yarasına, en çok da sustuğu yerden anlayanı severmiş ölümüne, seni bana yazan kaderinde vardır bir bildiği, dilsiz yüreğim şarkısı armağan olsun Ankara'dan Yasin'den diyor.

ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye çalışıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yedi koğuşuna yatmakta olan Abdullah Enver Mutlu, beraber kader bile yaptım. Abim Ünal Eker, abilerin Muharrem Aksoy, Tanju Işık, Şeref, Çerekayaoğlu, İbrahim Taşdelen, Kırsal Çelik, Recep Arana, Murat Demir'e, kardeşlerim Tayfun Sekmen Doğukan, Kurugan, Berşan Kılıca, Tunan Şakı, Samet Demir, Samet Demir, Samet Fırat, Samet Ermiş'e, Mustafa Daşkın, başka koğuşlarda yatan can parçalarım, Baran Özkan, Anıl Yalçın, Murat Çabuka, Kaan Düzgün, Ermiş Can, açıkta yatan, Emirhan Kaplan, bir çarşamba kadın kapıda yatan, Tansu Kaplan'a özlem ve hasetti, Karanlı Sokaklar parçasını armağan ediyorum, Abdullah Enver.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Semih Çiğdemköy kardeşim Taner Şahin, bak kardeş bizim adımız aile, kardeş hayat sandığın kadar uzun değil ama belki dışarıdaki olan ne varsa gücüm kadar emanetimdir. Minik ve Burak abine selam var. Oturuyoruz beraber, kendine dikkat et, Allah'a emaneti ola ki telefon kadar yakınındayım. Evladın evladımdır, emanetin emanetimdir, başım üstüne aslanım. Özgür günlerde az kaldı. Kıvırcık Ali kardeşim parçası armağan olsun diyor Semih Çiğdemkök. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun Taner abim sıradaki şarkılar diyor. Peki bir başka mesajımız Çarşamba Kapalı'dan tahliye olan Kader Güleş. Aynı kaderi paylaştığım Elif, Karatay, Tuğba, Nursen Arçalık, İdem Öz, Salih Rabia, Karadağ, Ela Nur, Yılmaz, Suudi Nazı, Ateşe, başımıza kara bulut ama içimizde hep var bir umut. Sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Kader Güleş'ten.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Açık'ta yatan Burakcan Altın. Öncelikle reisimiz Recep Büyükdağ, kardeşim Erdal Can, Büyükdağ Ertuğrul Katırcı, Aysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ, Çiğdem Parsı için özgür günlerde kavuşmak dileğiyle sizleri seven Burakcan Altın'dan yaralı kartal parçası armağan olsun diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri olmamız lazım mesajınızı yetiştirebilmemiz için. Öncelik mesajlarınızın okunması sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Dilek Samsu Çarşamba Kadın Kapalı'da yatmakta olan canımın canı Yasemin Demirtaş için yazıyorum. Özgür günlerde bizimle olsun, seni çok özledim. Salı günü görüşüne geleceğim. Hiçbir şey için canını sıkma. Rabbime emanetsin. Sürgüne döndü şarkısı can dostum. Yoldaşıma armağan ediyorum. Yol kararlı. Karanlık diye dönen haindir, seni seviyorum. Bir de Samsun T tipinde yatmakta olan kardeşim Doğukan Bostancı'ya armağan olsun diyor Dilek'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Semih Çiğdem Köy kardeşim, Taner Şahin oğlum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. İnşallah çıktığın gün de bizim dönüm noktamız olur. Seviliyorsun keşke. PES oynamasında bilsen, öpüyorum seni. Bacın, karın çocuğun, annen. Gücüm kadar bana emanet, Allah'a emanet ol birader. Ablan seni düşünüyor, düşünmekten. Saçları beyazladı, çıkınca boyatın. Boyatım işi sende diyor. Ve İbrahim Erkal Adam Gibi şarkısı armağan olsun diyor Semih Çiğdem Kök. Bir başka mesajımız yayınlar. Bafra CMO koğuşunda yatan eşim Gazi Hüseyin Ek için armağan ediyorum. Seni çok seviyorum nefesim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. Merhabalar ki boşum. Nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, çocuklar geldi. Hepsinin sana selamı var. Asiye teyzenin yanındayız. Hep beraber oturuyoruz. Aklım bizde kalmasın. Seni çok özledim. Çok seviyorum her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya armağan olsun, günün parçası diyor Emrah Yalçın.

Selamünaleyküm, ben Şafak Özdemir. Aleykümselam Şafak Özdemir. Samet Yıldırım, Umut Güdül, Emir Ocak, Koray Burak, Onur Pazi, Ali Yavuz, Yağız Kulcu, dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Elbet bir gün bundan sonra şarkısı Armağan Olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Şafak Özdemir.

Düzeni yıkılır sanan akılsızların yıkıntılarına basar geçerim. Bundan sonra yoluma çıkan kalleşleri yollarına gömerim. El verip emek verdiğimiz ekmeksiz nankörlere bundan sonra pınar başında bir damla su vermem. Affetmek büyüklük ama affettikçe küçüldük. Adamlığımızla değil maddiyatla ölçüldük. Herkesi kendim gibi bildiğim için bu hale düştük. Bundan sonra kimseyi affetmem. Bu dayanıksız dünya edepli namuslu kullara dar. Huzur ararken derdimizle tasamızla olmuşuz yar. Hakmış, hakikatmiş, yemin ederim bir tek Allah yolunda var. Bundan sonra hiçbir kula minnet eylemem. Ben ister miydim yarimden, yurdumdan ayrı kalayım? Ben ister miydim gurbette dertlerle derbeder olayım? Ben istemez miydim herkes gibi mutlu olayım? Bundan sonra keyfime dokunana kezzap olurum.

sevda ülkesinde aşkın kanununa uydum. Heveslerimi, arzularımı sadakatin kalıbına koydum. Kime ne sırrımı verdiysem 3 gün sonra başkasından duydum. Bundan sonra derdimi kimseye açmam. Bu dünyada mutluluk için kalıbımı koydum ortaya. Zehir takmışlar aşk sandığım oltaya. Bir de baktım ki boynum, bir de baktım ki boynum değmiş keskin bir baltaya. Bundan sonra herkesi canıma kurban ederim. Bu dünyada tek başıma yaşar, tek başıma ölürüm. Varsa günahım mahşerde hak ile görürüm. Aç kalırım ama onurumla dik yürürüm. Bundan sonra Azrail gelse edepsiz kuldan imdat istemem. Bu dünyada bir Allah'ım var, bir de yüreğim. Sevgi dolu bir kalbim, bir de bileğim. Ayrılık ateşiyle erise de etim kemiğim, muhtaç etmesin beni Allah zalıma.

İyi yayınlar canım Ajan oğlanım. Yukosunun mermisi her seferinde seni görmeye diye yeniden özlemeye geliyorum. Görüş günü geldiğinde dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Seni görüyorum, sesini duyuyorum, ellerine dokunuyorum, sana sarılıyorum. Ama içimin bir köşesinde hep o buruktuk var. Biliyorum ki 45 dakika sonra yine aynı kapıdan çıkıp ve seni orada bırakmak belki de en acısı. Bu sana kavuştuğum gün bile yeniden senden ayrılmanın hasretini çekmek, bir sonraki görüşe kadar içimde yine sen, cebimde 45 dakikalık mutluluk, yüreğimde yine kocaman bir özlem kalıyor. Sana söz ailem, bu kilidi bir gün beraber atacağız. Yukosunun kıymetlisi, Maral'dan imdat parçası, Yukosundan kalbi Merve Engin'e armağan olsun. Seni çok seviyorum kalbim. İyi günler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Cumartesi gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Astrova Spor Salonu Atakum'da güzel bir spor salonu sizleri bekliyor spor severleri. Seri bir şekilde devam ediyoruz kaldığımız yerden sevgili dinleyiciler. Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Yener Kapalıdağ yapmakta olan Ekrem Yıldız Çarşamba da yatan sevgilim Kübra Altınay'ı ve seninle birlikte buradan çıkacağız, seni çok seviyorum diyorum bir sürgüne döndü şarkısını ona armağan ediyorum diyor Ekrem Yıldız.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Songül Akoğlum, Taner Şahin Aslanoğlum, geçecek bu günler. Benim evimin direği Göznur'um, seni çok özledim. Dik dur oğlum, dik dur ki bizle duralım. Ardında güzel ailen, güzel karım ve çocuğum var oğlum. Her şey geçecek, biz yanındayız Semih Enişten. Bu gece sana kuruldu üzgün oğlum. Hepimiz üzgünüz, seni çok seviyoruz. Kibariye'den annem şarkısı armağan olsun. Songül Akoğlum, Taner Şahin için diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler dilerim. Lavanta ailesi olarak A19 koğuşunda olan annesinin bir tanesi olan Mücahit Ayazbi, C12 koğuşunda olan eşim yoldaşım dedi Murat. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Biri canım, biri yoldaşım. İki dünyam, iki canım. Duamda, sabrımda sizinle kavuşacağız. A20 koğuşunda olan Semih Yılmaz'a selam olsun. Bendeki Almalı şarkısı sizlere armağan olsun. Lavanta ailesi diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ömer Faruk Uysal'dan Kerim Küçüğü'ye. Duvar örülür, yol bulunur, hasret biter gün doğar. Abim sen başını dik tut, gerisi elbet hallolur. Kan bağımız olmasa da can bağımız var, elbet bir gün abim. Kerim Küçük'ten armağan olsun diyerek çoğu gitti azı kaldı şarkısı diyor.

DNA Samsun kapalı avun koğuşunda sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na bende senden kalan hiçbir şey eksilmedi. Zaman sadece hepsini daha da derinleştirdi. Sabırla özlemle sevgilim seni çok seviyorum. Asla vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum. Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Samsun Açık'ta yatan kalbim Cengiz Sisko'ya seni çok özlüyorum sevgilim. Her gün biraz daha büyüyor özlemin. Sabırla bekliyorum kavuşacağımız günleri, kokunu özlüyorum sevdiğim. Allah'ıma emanetsin, aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum Cengiz Sisko'ya diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında bir deli yürek acısındayım onu. Armağan ediyorum maça kızı, kaptanı Mustafa Hacı Belek için seni çok özledim diyerek mesajını sonlandırmış. Rabbim herkesin cezasını dışarıda çekmeyi nasip etsin, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Semih Gök ablan, Çiğdem, bil ki şerefini kayıp edenlerin şerefiyiz biz. Bil ki annen Songül, bil ki abin Semih yanında aslanım. Telefon gerisi Tepe Ruat ablan, Çiğdem Kök, karın Gamze, oğlun Doruk selamı var oğlum. Her şey geçecek kardeşim, sen bizim aslan parçamız. Belimiz dik kapalı olanımızsın oğlum, akıllı ol oralarda kardeşim. Ablan seni düşünmekten beni yiyip bitirdi ama neyse, sen iyi ol oğlum. Benim aslan kardeşim özgür günlerdi, senin olsun oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Semih Kök, ablan Çiğdem diyerek mesajını sonlandırmış. Tüm mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Bir kez hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler seri bir şekilde. İyi yayınlar A12 koğuşundan Anıl Yalçın Can, dostum Ünal Ekere, Veysel Ulu Ağaç'tan arkadaş şarkısı armağan olsun Anıl Yalçın Can dostuma, armağan olsun Ünal Ekere diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Selamlar, ben Poyraz Kurtuluş ve Efe Güngör. Samsun tertipinde yatmakta olan kardeşlerim Kerim, çalışkan bir yiğit Aslan'a selam olsun özlem ve hasretle. Geleceğim bekle beni şarkısı armağan olsun diyor Poyraz Kurtuluş ve Efe Güngör.

günler diliyorum A14 Koğuşu'ndan Caner Köseoğlu. Kalbim tek sahibi, seni çok ama çok seviyorum. Karın her zaman yanında, sen benim her şeyimsin. Ellerini hiç bırakmayacağım. Kendine çok dikkat et. Allah büyüktür. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız. Seni çok özledim. Caner Köseoğlu için armağan olsun diyor. Başka mesajımız, Zeynuş'um seni çok seviyorum, özgür günlerimizi hayalini kuruyorum. Çok kısa zamanda kavuşacağız Allah'ın izniyle, seni canından çok seven, biricik sevdiğim Zeynep Yaman. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Gülüm, Şahin Şanlı, Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun diyor.

Evet, mesajı gönderdikten sonra yoğunluğa göre sevgili dinleyiciler mesajla birleştirme yapıyoruz. Yoğunluğa göre mesajlarınıza yer veriyoruz. 30 ile 60 dakika arasında sürebiliyor. Bir kez daha hatırlatalım tüm dinleyenlerimize. İyi yayınlar Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, emeğinize sağlık diyor, rica ederiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Derya Kadıdoğan'dan, B8 koğuşunda yatmakta olan kocam Kerem Kadıoğan'a ve aynı koğuşta yatmakta olan abim Sezgin İptaş selam olsun. Kendinize iyi bakın. Önce size emanet ediyorum. Sonra Allah'a emanet olun. Aynı Doğan yar ben sana eş olan parçası kocam Kerem Kadıoğan'a armağan olsun. Seni çok seviyorum. Bir umutla beklediğim en güzel yarınlarımsın. Elbet bir gün o güneş sana da doğacak. Ömürlük sevdam en kısa zamanda aramızda olman dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Halika'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Hayırlı akşamlar Samsun TTP Kapalı Dağ 6 Koğuşu'nda yatmakta olan Aslan Parçam Yiğit Yusuf Aslan için Cadde Sokak şarkısını istiyorum. Aslan kafese yakışmaz evlat, elbet bir gün oralar kimseye kalmadı, sana da kalmaz, sıkma canını, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Erol Erken'den armağan olsun diyor.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk,

0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, 22.03 saatlerime sevgili dinleyiciler, cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Yoğunluk olduğu için mesaj birleştirme yapmak zorundayız ve tüm mesajınıza A'dan Z'ye yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Semih Çiğdem Kök, kardeşim Taner Şahin oğlum, bugün evlilik yıl dönümünüz. İnşallah çıktığın günde bizim dönüm noktamız olur. Seviliyorsun keşke. PES oynamasında bilsen, öpüyorum seni. Bacın, karın, çocuğun, annen, gücüm kadar bana emanet, Allah'a emanet ol. Birader, ablan seni düşünüyor. Düşünmekten saçları beyazladı çıkınca boyatma işi sende diyerek mesajını sonlandırmış Semih Çiğdem Kök, kardeşim Taner Şahin için armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar. Samsun TTP Açık Cezaevindeki değerli büyüklerim ve abilerime selam olsun. A'un koğuşunda yatmakta olan Onur Akkoş abime, C1 koğuşunda yatmakta olan Resul Acar abime ve C23 koğuşunda yatmakta olan Nafız Yaşar Yaşı'yı kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Dualarımız ve kalbimiz her an sizinle, günlerin su gibi akıp geçmesini en kısa sürede sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden bir araya gelmeyi diliyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sabrınız bol olsun. Sesimin ulaştığı tüm kader mahkumlarına da hayırlı ve bu tezkereler dilerim. Kardeşiniz Muticen, Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun. Kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum diyor. Tekrar hatırlatalım, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı ben yetiştirebiliyorum ama sizler biraz acele ediyorsunuz. Bu konuda sizleri uyarmak istiyorum. Lütfen, biraz zamana da ihtiyacımız var. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum, ben Bülent. Çarşamba C4 koğuşuna yatan canımın yarısı kızım Melike Dilan Yılmaz için Özlem Özdil'den Candan ileri parçasını armağan eder misiniz? Prensesim az kaldı, inşallah göreceğim seni kuzum. Allah'ın izniyle seni çok seviyorum diyor. Bülent'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Dinleyicimiz güzel bir parça yer vermek isteriz ama şu anda yoğunluk var. İlerleyen zamanda yer vereceğiz inşallah. Gidelim bakalım, 21.46'da gelen mesajımız var. Selamünaleyküm Murat Çabuk ve Anıl Yalçın olarak Berkutay Bural'ın doğum günü kutlarız. Anılara dalarız belki şarkısı Murat Çabuk, Anıl Yalçın ve Berkutay Bural'a da armağan olsun diyor. İyi yayınlar sevgilim Tuncay'ım, seni çok seviyorum canım sevgilim. Salı günü yanındayım, canımın içi kocacığım, kokunu içime çekmeye geleceğim. Mavi gözlerinden öpüyorum, Allah'ıma emanet ol adamım, seni yazdım kalbime şarkısı armağan olsun sevgilim Tuncay'ım için diyor.

Geçmiyor günler, geçmiyor güzel bir yorum geldi ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Daha seri olmamız lazım. Samsun Kapalı'da yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim Faruk Çelik, seni her şeyden çok seviyorum. Şartlar ne olursa olsun hep birlikteyiz. Sabrımızın sonu aydınlık inşallah sevgilim. Kendine dikkat et adam. Hep aklımızdasın, unutma, nefesindeyim, nefesimdesin. Dallarımı kırdın aşk şarkısına armağan ediyorum kıymetlim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Faruk Çelik için gelsin diyor.

Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ferhat aileme ve bütün adi dostlarına armağan olsun. Tanır abi emeğine sağlık diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Rica ederiz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar tüm mesajınıza yer vermeye çalışıyoruz. Sırayla seri bir şekilde bir başka mesajımız bizlere ulaşan. A20'de yatan can yoldaşım eşim Ünal Kola. Çok selam olsun can yoldaşım, biz evdeyiz. Çocuklarla bizi merak etmeyiz, sadece seni çok özledik. Hepimiz seni çok seviyoruz. Son inşallah son 39 günümüz kaldı. Senin yeter ki canı sağ olsun 76 tane kirpini zeval gelmesin. Seni çok ama çok seviyorum Erşim. Sen bizim uysuz bucaksız sevdamızsın. Sana olan aşkımı ne kelimelerle anlatabilirim ne de göstermekle. Allah'ım ayağına taş değdirmesin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ediyorum seni. Can yoldaşım diyar diyar şarkısı benden sana armağan olsun. Eşim Ünal Kol için diyor denicimiz.

İyi günler Bekir, Gökberk Aydın, benim için üzülmeyecek kadar kıymetli olan Sema'nın mektubunu aldım. Pazartesi cevap göndereceğim. Önemli bir özelsin benim için. Onu sakın unutma. Ceren Savu'dan Yakarım İstanbul'u parçası ikimize armağan olsun Gökberk Aydın'dan diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gökhan Aslan aileme ve bütün sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Selamünaleyküm, ben Umut Tuncer. Aleykümselam. Samsun Kapalı'da yatmakta olan can yoldaşım Emrullah Keskin'e selam olsun kardeşim her koşulda. Hep arkanda bu hasret elbet bir gün bitecek. Bugünlerde geçer dostum. Koş arkadaşlarına selam olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Sensiz yaşıyorum sanma. Şarkısı da armağan olsun diyor.

abi kardeşlerime selam olsun. En kısa zamanda inşallah canlarım elbet bir gün İbrahim Poleter'den elbet bir gün Mordağları alacağız şarkısı Armağan olsun Ömercan Tolgun'dan diyor.

Yener Bey, bir de yatan eşim Taner Şahin'e yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş biniyor ama seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Benim tek zaafımsın, seni çok seviyorum. Bizim için kendine iyi bak. Oralarda Allah'a emanet ol kocaman. Allah'a emanet ol hocam. Şeyma'nın da çok selam var. Seni seviyoruz. Hele de sen şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız yine Hatice, ben bütün aile dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar diyor. Semih Kök kardeşim, Taner Şahin bak aslanım. Su akar yolunu bulun. Ne yaparsan yap Allah'ın dediği olur. Abin Semih Kök ve ablan Çiğdem Kök burada, rahat ol. Seni çok özledim oğlum. Ben şu an yıl dönümünü kutluyorum ama sensiz ablana yıllardır katlanıyorum. O da bana, siz de bana, ben de size oğlum. Ablan iyi kim? Sizi, iyi kimsiniz? Sizi çok seviyorum oğlum. Kocaeli'nin parçası Aslan kardeşime Taner'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Silivri Beşnoğlu'da yatan Taha Erişti, Silivri Üçnoğlu'da yatan Murat Erişti, Samsun Çarşamba'da kapalıda farklı koğuşlarda yatmakta olan öncelikle İktor Tibet'e Aleyna Olgun'a selam olsun. Silivri Cezaevinden selamlar, özgür günlerde servetiniz olsun dayımın kızı. Ben de artık oğlumun yanındayım, haberiniz olsun. Engel şarkısı benden size armağan olsun diyor Taha Erişti. Bu şarkıdan sonraki mesajları daha kısa kısa tutacağız. Biraz yoğunluğu azaltalım istedim sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Samsun Kapalı yatan kardeşlerim. Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu için İrfan'dan istiyorum. Elbet bir gün çocuklar sizi seviyoruz. Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu için armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Yeni Asam Su teyitinde yatmakta olan Emirhan Topçu'ya, Umur Şen ve Resul Karatay'dan çok selamlar. O dört duvarlar her ne kadar karanlık olursa olsun aydınlanacak kadar hayallerimiz var. Elbet duacak tüm kader mahkumlarına özgür günler dilerim. Emirhan Topçu'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Mert bütün radyo dostlarına sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun, emeğinize sağlık, her şey yolunuz olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız Atakum'dan Orçun komutan, Samsun kapalı yatmakta olan tüm dostlara da armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Onur Akın'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı sevgili dinleyiciler. Bekleyen mesajlarımız var. İyi yayınlar diliyorum Hasan Tama, TTP'de kardeşlerim Şerafettin Dirican, Kerem Sekmen, Batuhan Sekmen, Doğukan Bostan, Hasan Can Kızılmak, Baran Kızılmak, Kurtuluş Özker, Uğur Akın, Mami Torun ve beni tanıyan bütün abi kardeşlerime selam olsun diyor. Bir başka mesajımız, gerçen beden ilk hastalığı beraber kader bir yatım can kardeşlerim, Bedirhan Kurt'a gurbette yatan kardeşim Gökhan Onyıl'a ve A25 koğuşundaki kardeşlerim Murat Ahan, Orhan Bayrak ve babası Zafer amcaya tüm A25 koğuşuna selam ederim. Özellikle Murat Ahan kardeşim unutulmadın, ismini yazamadın, beni tanıyan tüm dostlarıma İlker Sarı'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Bazen gecenin sessizliğinde aklıma düşüyorsun, içimde sana sarılma isteği büyüyor, keşke şimdi yanımda olsan, hiçbir şey söylemeden sadece gözlerine baksam diyorum. Seninle geçirdiğim küçücük anıların bile şimdi ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum. Bu ayrılık bana seni kaybettirmedi, aksine kalbimdeki yerini daha da büyüttü. Gün gelir yeniden yan yana olduğumuzda bu günlerin hepsini geride bırakacağız. O güne kadar seni özleyecek, seni özleyerek, severek ve umut ederek bekleyeceğim her şeyim Emrah Yağçın'dan Kübra'ya armağan olsun, gönlüm dağlarda parçası diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yağçın. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM ailesi, ailem kurban olduğum Yukon. İyi, merak etme, dün mektubun geldi, bugün de cevabını yazıyorum. Pazartesi çıkaracağım mektubunu. Koca yürekli hasretim, sen yol gerisi önemli değil, hasret bize ağır ama sabrımız daha güçlü. Bugünler elbet geçecek, sen güçlü ol, biz her zaman seninleyiz, her ezanda sen dualarımda, her an kalbimdesin, bu canı senin yoluna adamışım. Merve Engin, bunu bil, senin olmadığın her yerde kendimi kimsesiz hissediyorum, çok az kaldı, 4 gün sonra yanındayım, 45 dakikalık kavuşmaya bir ömürlük hasret sığmıyor. Çok seviyorum seni sol yanım, ailem, iyi ki varsın, iyi ki benimsin, ilkimsin, hiç gitme benden, iyi yayınlar diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ankara'dan iki mahkumhanesi, ciğerparelerim, Hasan Yürekli Paşalarıma, Yıldırım Rıdak'tan Bahane Parçasanem, canımın cananı, yavrum Berk Bulut, Emir Bulut, anneniz ölür yolunuza elbet bir gün paşalarım, namı değer Berk Bulut, Emir Bulut'tan kardeşlerine, Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz'i ismini bilmediğim kardeşlerinden armağan olsun diyor. Evet, uzun mesajları biraz daha kısaltalım sevgili dinleyiciler, çünkü fazla vaktimizi alıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Betan. Tonga A14 koğuşunda yatmakta olan abim Murat Tonga ve başka koğuşlarda yatmakta olan Kerim Kökçüoğlu, İsmail Kökçüoğlu, Mehmet Serdal Bülbül, Ahmet Bülbül, Abdül Kerim Kaplan, Musa Kaplan ve Kavak Açık'ta yatmakta olan amcam Yavuz Görücü'ye selamlarımı gönderiyorum. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Eyfan'dan yorumdayım, parçası armağan olsun Betan. Tonga'dan diyor. Bu gece cumartesi gecesinde Samayev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Bayram yoğunluğu var bu gece mesajlarda maşallah. İyi yayınlar diliyorum. Cümleten C6 koşuna yatan Batuhan Kaya, Seyitan Demir, Gürkan Saf ve Melih Altay, can parçalarım, özledim sizleri, özgür günlerde inşallah. Ben Mango'da Silva diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Bakalım saatlerimize, 22.29 yaptık saatlerimizi.

Afrika Cezayir'den bir mesajımız var. Çok özledim. Samsunluyum, sıradaki parça bilecek. Torunum, ailem, Selma, oğlum Yusuf, Ertan, Mehmet, Uras'a armağan olsun Mehmet Aydemir'den diyor.

Diğer bir mesajımıza, sıradaki mesajımıza geçiyoruz daha doğrusu. Yine Bekir Gökbek Aydın: hayatımda derin izler bırakan Sema Nur'um, seninle aynı duygu ve düşünceleri hissediyoruz. İnan ki ben de seni çok özledim. Ramiz Özbay, Melisa Dün Gece parçası sana armağan olsun. Bekir Gökbek Aydın'dan diyor. İyi yayınlar, ben Mert Betül, radyo dostlarına armağan olsun. En güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki bir başka mesajımız: C6 koğuşundan Sefa Sağır oldu. Kader birliği yaptım. Halil İbrahim Torun, Onur Payzi, Ramazan Öztürk, Emrullah Ence, Yusuf Cansever, Ümit Tımarlı, Efe Kil, Cüneyt Memiş, Murat Özkaya, Emirhan Bereket, Seyit Andemir, Koray Burak, Hasan Faruk Yılmaz, Hüseyin Çavuş, Ömer Çakır, Batuhan Kaya, başka koğuşlarda yatmakta olan Murat Tanrıyazi Demirtaş, Mirhan Sayala, Nazım Bilgin, Görkem Dirican, Fatih Bilgin, Doğukan Kocaman, Hüseyin Kanlı, Kaan Düzgün, Mehmet Türk Dönmez, Kavak Çocuk'ta yatmakta olan Mert Torun, Berkay Sözkesine bu şarkı benden sizlere armağan olsun diyor Sefa Sağıroğlu'ndan.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Hasan Bey Gayrimenkul sponsorunda cumartesi gecesinde 22.41 saatlerimiz. Evet, şu anda yoğunluğumuz azaldı sevgili dinleyiciler. Şarkılara da daha fazla yer vereceğiz. İyi yayınlar diliyorum. Bu şarkı Mira'dan, babası Samet Yıldırım'a gelsin. Yakışıklı babam, aslan babam, canım babam diyerek her zaman sevgili andığı babasına Mira'nın kocaman sevgisi, özlemi ve sımsıkı sarılışı olsun diyor.

elbet bir gün öleceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde tatil yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar.

İyi yayınlar diliyorum A22 Koğuşu'na. Nevzat Başkurt, başta reislerim Fahri Can Pek, Özel Dilçay Çarıkçı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk Aydın. Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Adem Çal, Arda Rengin, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin, Mustafa Bedirhan Şenola ve Ufuk İşleri armağan olsun. Özellikle bu şarkı armağan olsun diyor Nevzat Başkurt'tan.

akşam Ev Alemi Festival Salonu'nda 22.50 yaptık saatlerimizi cumartesi gecesinde. Sevgili dinleyiciler, yarın tatil sonrasında pazartesi gecesinde aynı saatte 20'de beraber olacağız. Bu gecede yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Çok hızlı gittik şu anda. Geceye dair bekleyen mesajlarımızı azalttık ve geceye dair bekleyen 3 mesajımız kaldı. Gelen mesajları da hemen listemize dahil edeceğiz. WhatsApp numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaptan için canım kardeşim seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Akıllı ol, öpüldün sana. Aldırma gönül parçasını armağan ediyorum diyor. Emirhan Kaptan için gelsin diyor denicimiz. Kader mahkumları için de geliyor bu güzel yorum.

Aldırma gönül aldırma dedikten sonra sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler diliyorum eşim Hacı Karakuzu'ya. Sevgilerimi gönderiyorum. Biz iyiyiz. Merak etme, sen kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyoruz. Ben de Kalmalı şarkısını armağan ediyorum diyor. Bu gece 3-4 istek aldı. Bu şarkı sevenleriyle buluşturuyoruz. Ve dinleyicimizden de eşim Hacı Karakuzu'ya armağan olsun diyor.

0: hoş.
1: Hacı Karakuzu'ya armağan oldu ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorunda sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun ve Kavak cezaevlerinde yatmakta olan Yavuz Görücü amcamıza, kardeşi Mehmet Kıya, Mustafa Hasan'a, Murat Tonga'ya, Muratcan Şen'e selam ve dua ile özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle Ömer Mızra Toker'den armağan olsun bu parça diyor Ömer Mızra Toker'den. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Mete Antonga, 14 koğuşunda yatmakta olan abim Murat Tonga ve başka koğuşlarda yatmakta olan Kerim Köçoğlu, İsmail Köçoğlu'na, Mehmet Serdal Bülbül, Ahmet Bülbül, Abdülkerim Kaplan, Musa Kaplan ve Kavak Açık'ta bulunan amcam Yavuz Görücü'ye selamlarımı gönderiyorum diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Evet, bazen yeni sayfa açmak gerekiyor. Yeni bir sayfa açıyoruz. 20.03 saatlerimiz. Cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Bu gece gerçekten bir bayram yoğunluğu vardı. En son bayramda bu yoğunluğu yaşamıştık. Sizleri mutlu edebilmek adına bu gecede güzel bir çaba sarf ettik sevgili dinleyiciler. Bunun için ayrıca mutluyum. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Yayınımız devam ediyor. Bir saatimiz daha var. Bugün yine aklıma düştün. Aslında sen hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Bazen sadece sesini duymak, yüzünü görmek, yanında birkaç dakika geçirmek bile dünyalar kadar güzel gidiyor. Seni özlemek içimi acıtıyor ama biliyorum ki bu özlemin bir sonu var. Bir gün karşımda olacaksın ve ben sana sarıldığımda içimde biriktirdiğim bütün sevgiyi o an hissedeceğim. Sen benim kalbimde öyle bir yerdesin ki zaman geçse de hiçbir şey seni oradan çıkaramaz. Seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya Islak Sokak şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar Melih Sarı'dan. Samsun TTP Kapalı'da çok değerli kader arkadaşları İlker Sarı, Mustafa Sarı, Tutku Acar, Belirhan Kurta, Emircan Erdoğan'a armağan olsun. Melih Sarı'dan armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımız Hakan Ağlı'dan kardeşi Cem Arlı'ya ve bütün radyo dostlarına da armağan olsun diyor.

mahaller üstünde, çiçekler içinde, geçiyor önümden sirenler içinde, mahaller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsün türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın

sigara içerken yahut coplanırken, aslardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz

duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

Kıpkırmızı sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı 3 saattir yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla,

Tam Gayrimenkul sponsorluğunda 23.14 yaptık saatlerimizi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Samsun'dan A7 koğuşuna selam olsun canım sevgilim Hamza Marhan. Seninle yaşanan o güzel günlerin ardından bir gün bile senden ayrı kalmak bana sensiz yapamayacağımı çok iyi göstermiş oldu. Bu hasret, bu özlem sanırım hiçbir sıkıntıya, hiçbir acıya benzemiyor. Beni soracak olursan sevgilim çok yorgunum ama sen sarılınca geçer. Sen sarılsan geçer, seni seviyorum. Eksik şarkısını armağan ediyorum. Benim sevgilim Hamza Marhan'a armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar diliyorum ben Ankara'dan Sinem Karadeniz için. Muratcan Karadeniz için Dön Varalım şarkısını benden ona armağan olsun. Bu hayatta vazgeçemeyeceğim iki şey var. Biri evladım, diğeri de sırtımı yasladığım eşimdir. Uyuyamadığım her gecenin sabahında bana bir günaydın borçlusun. Ankara'dan Sinem Karadeniz'den armağan olsun eşim Muratcan Karadeniz için diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve Ceylan yorumu sevenleriyle buluşuyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

bu gece bayram yoğunluğu vardı sevgili dinleyiciler. Ama tüm mesajlarınıza yer verdik. Yer vermeye de devam ediyoruz. Yayınımız devam ediyor. Şu anda geceyi dahil bekleyen 4-5 mesajımız var. Onlara da yer vereceğiz sırayla. Ben Bekir Gökberk Aydın. Aradan uzun yılların unutturamadığı Semanur bazı duygular vardır. Uzak kaldığında katlanarak artar. O duyguların en derinindesin, unutulmadığını, özlendiğini bilmeni isterim. Çıkmaz Sokak şarkısı Armağan Olsun Bekir Gökberk Aydın'dan diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ailem, kurban olduğum Yukon, iyi, merak etme. Tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun, Merve için gelsin diyor Yuko'dan. Sol yanım için, ailem için armağan olsun. Benim ilkimsin, hiç gitme benden diyerek mesajını sonlandırıyor Yuko ve sevdikleri için geliyor Gökhan Doğan Ay yorumu.

Sırayla kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım şöyle son 4 şarkımız hangisiymiş? Eksik şarkısı Dön Meral'ım, Çıkmaz Bir Sokak, Paşa Gönlüm. Ve şimdi de sırada En Büyük Aşkım Sensin şarkısı var. Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Son yarım saatimize girmiş bulunuyoruz. Cumartesi gecesinde Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Kurban olduğum seninle ilgili en sevdiğim şey hayatıma kattığın o güzel his, sen varken. Sen varken kendimi daha huzurlu, daha güçlü ve daha tamam hissediyorum. Bazen geleceğimizi düşünüyorum. Birlikte kuracağımız hayalleri, aynı sofrada oturacağımız akşamları, küçük şeylere beraber güleceğimiz günleri, işte beni en çok bunlar mutlu ediyor. Şimdilik sadece hayalini kuruyorum. Ama inanıyorum ki bir gün hepinizi birlikte, hepsini birlikte yaşayacağız. Sen benim sadece bugünüm değil, yarınımdan da, yarınlarımda da görmek istediğim en güzel insansın. Her şeyim İmrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin. Şarkısı armağan olsun diyor.

Mert ulaştırmış mesajını, yayınlar diliyorum. Tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkılar Tusk FM dinleyenlerine armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun. Sabırla ve zamanla geçecek bu günler evlat diyor. Köylüden Arda Rengi'ne armağan oluyor. İyi yayınlar. A2 koşundan Sezer Yılmaz, C6 koşunda bulunan Ramazan Özlem Seyitan Demir'in ortamına selam olsun diyor. Sezen Yılmaz'dan armağan oluyor.

Kim gittiği yeri mutlu eder, kime kaldığı yeri. Kalpten Kalbe programında gece devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum canım sevgilim Hamza Marhan'a, armağan olsun tüm güzel şarkılar canım sevgilim için gelsin diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar A14 koğuşunda yatan sevgilim. Hayatımda verdiğim en doğru kararım eşim, eminime armağan olsun sevgilim. İşten yeni çıktım, yardıma gittim, anca atabildim. Salıya az kaldı bizimkilerin. Çok selam var, seni çok seviyorum, güzel uyu, rüyalarda buluşalım. Gümüşünden Sor şarkısı armağan olsun, eminim için armağan.

23.45 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz ve tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar, seni çok seviyorum, seni çok özledim, kokunu, her şeyini. Bir an önce kavuşalım artık, senin kucağım Samsun Kapalı'da. Yatan Türkan Akbaş'a Ebru Akbaş'tan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ebru Akbaş için geliyor.

Yok Başka Hayalimi sevenleriyle buluştuğu Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Hasan Tahmet kardeşlerine selam olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Hasan Tahmet. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum köylüden Arda Rengin'e ve tüm radyo dostlarına, armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor.

günler diliyorum Bedirhan Kurt'tan Gizem Gökmen'e. Hayallerini bulutlara yaz. Beraber amin diyelim. Tüm ışıkları söndür öyle gel. Şarkısı armağan olsun Bedirhan Kurt.

0: son 10 dakikamız. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar diliyorum. Yukos'undan Merve'sine armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Bu gece gerçekten bayram gecesi gibiydi ama tüm mesajlarınıza yer verdik. Otomasyon programımızı da kapatıp yeniden başlatalım. Biraz kendini toparlasın sevgili dinleyiciler. O da çok yoruldu. En çok da zorlandığımız bölümlerden bir tanesi mesajlarda, şarkılarda şarkıların isimlerinin yanlış yazılması oluyor. Araması, bulması biraz zaman alıyor, o yüzden. Yıldız Silve yorumu alıyor sırayı. Su olsam sensiz akmam diyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar diliyorum Semih ben. Bütün radyo dostlarına armağan olsun. Taner abim emeğine sağlık diyor. Rica ederiz. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Yoğun bir gecede kalpten kalbe programında A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınızla yer vermiş durumdayız. Bekleyen iki mesajımız var. Onlara da yer vereceğiz.

0: hayatımda olman bana şunu öğretti. İnsan bazen birinin varlığıyla kendini daha tamam hissedebiliyormuş. Seninle konuştuğumda içimdeki bütün telaş susuyor. Küçücük bir sözüm bile yüzümü güldürmeye yetiyor. Belki her şey istediğimiz gibi kolay ilerlemiyor ama ben bizim sevgimize inanıyorum. Çünkü seni sadece bugünümde değil, kuracağımız güzel yarınlarda da yanımda istiyorum. Sen benim hayatımda rastgele karşılaştığım biri değil, kalbimin isteyerek seçtiği insansın. Bugünler geçecek, sabır kurban oldum. Seni kocaman öpüyorum, Rabbime emanet ediyorum. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.
1: Tutku FM.

0: katkılarıyla.
1: Evet, sonlara doğru iki mesajımız daha geldi. Onlara da yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Yenar Ebubekir Sarıoğlu, reisim abim Samet Yıldırım'a selam olsun bu parça. Benden abim Samet Yıldırım'a armağan olsun diyor. Ebubekir Sarıoğlu için giriyor.

şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasım var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

0: Evet, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Ve geceye dair son bir mesajımız var şu anda sevgili dinleyiciler. Takibinde pazartesi gecesinde saat 20.00'da aynı saatte buluşmak üzere Kalpten Kalbe programında Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda son mesajımızı aktarıyoruz. Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Bey'i altı koğuşunda yatan Ercan Yılmaz ve arkadaşları için son mektup parçasını istiyorum. Biz toplandık, seni bekliyoruz. İki gözüm sabret, dualarımı seninle baban Ersin Yılmaz'dan armağan olsun bu parça diyor Ercan Yılmaz'a.
1: Tutku FM.

senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsın. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

0: Tutkun FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.